şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar. Sakın bizden.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için geri sayım sürüyor. Partinin kuruluş dilekçesi birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na verilecek. CHP'den ayrılacak vekiller mecliste kapalı grup toplantısına katıldı. CHP'li Murat Emir kapalı grup toplantısında oy birliğiyle önemli kararlar aldıklarını söyledi. Milletvekillerinin sayısı ve toplu istifası için bir tarih verilmedi. Partinin adı ve logosu üzerinde çalışmalar sürüyor. MHP lideri Bahçeli, CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Geçen vekil sayısı kadar hazine yardımı pay almalı dedi. Bahçeli'nin hazine yardımı mesajıyla ilgili soruya yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, benim gündemim farklı, CHP'nin içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor, ülke sorunuyla ilgiliyim diye konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunulacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışı tutulacak. Dışişleri, İsrail Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Ahbap soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Şahan Gökbakar ve Hazal Kaya'nın da olduğu 6 yeni isim ifadeye çağrıldı. Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı, 200 hektarlık ormanlık alan yangından etkilendi. Gülistan 9 soruşturmasında eski vali Sonel'in telefonu incelendi. Ankara'da 2 kişi gözaltına alındı. Tunceli eski valisi Sonel'in internette aleyhine yazanı yakalattırıp darp ettirdiği belirlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İhaleyi kazanan firmaların belediye çalışanlarıyla akraba oldukları iddia edildi. İstanbul Fatih'teki operasyonda 100 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Hava koşulları nedeniyle İstanbul, Şile'de 2 gün, Eyüp Sultan ve Arnavutköy'de bugün denize girişler yasaklandı. Türkiye ile Suriye arasında kültür merkezleri kurulmasını, işleyişini ve faaliyetlerini düzenleyen anlaşma imzalandı. İran, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 55 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladığı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, büyük bir saldırı yapmayı değerlendiriyorum. Şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte ifadesini kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de ABD'yi ziyaret edeceği öğrenildi. Yeni düzenlemeyle ilk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü olacak, drift atanın belgesi iptal edilecek. Polonya'da kurulan topluluk buzdolaplarıyla insanların ihtiyaç fazlası gıdaları ücretsiz olarak paylaşması sağlanıyor. Endonezya ülkedeki tüm pil gezilerini yasakladı. Bu karar hayvan refahı ve etik turizm adına önemli bir adım olarak görülüyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: kız bu anı bekliyormuş resmen. Etrafımızda vardır ya, benim çok var da sizin de vardır muhtemelen. Böyle siyah nokta görünce dayanamayan, yani sadece kendisine değil başka insanların bile siyah noktasını sıkan sapıklar var ya. Ay ne olur dur, dayanamıyorum, şunu sıkayım mı ne olur ya.
1: Tanker şoförüyüm, tır kullanıyorum.
0: Ne tankeri peki bu, ne taşıyorsun?
1: Otogaz RPG.
0: Anam patlayacağız ya.
2: Günaydın.
3: Akşam halı sahada maç oynadık da sesim kısıldı abi. Peşinden buzlu su içtim biraz.
0: O sesin o tipten çıktığını duyunca iyice yarılıyorum demiş. Doğum izni ne kadar kullanacaksın?
2: Doğum izni 4 aydı.
0: Valla ikinci doğumumda bana 2 ay vermişlerdi. Daha sonrasında ben bayağı sıkıntı oluyor yani. Dolayısıyla
2: yok,
0: sen
2: yok,
0: öncesinde konuş bunları.
2: Yok yok, onda 2 tane seyrek veriyorlar.
0: Ciddi misin?
4: Doğan Can günaydın.
5: Doğan Canlı yayında.

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Tarihler 24 Temmuz günlerden Cuma. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye işte kardeşiniz.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Hayırlı cumalar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ne var ne yok umarım keyifler yerindedir. Güzel bir gün olsun. İstanbul'da böyle 1-2 gündür hava bir serin. Yani hiç olacak iş değil. Temmuz'un son haftası falan böyle olur mu acaba dedirten bir hava İstanbul'da. Ama yani bir fenalık geçirmiştik. Boş ver. Elleme iyi oldu. Ha tabii şey fırtınanın etkisiyle böyle türlü negatif tablolar da gördük. O iyi değil tabii ama yani havanın bunaltıcı sıcaklarının arada böyle bir bize nefes aldırıyor olması güzel diyor. Ve hızlıca haydi bakalım muhabbetimize başlıyoruz. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye buradayız. Mesaj yollamak isteyenler. Doğan Can ben de seni şuradan dinliyorum. Seni şu kadar seviyorum. Ya da... Gerçi yok sevmiyorsanız zaten dinlemiyorsunuzdur. Yani sevmediği halde dinleyen var mı aranızda öyle bir manyak? He? Sevmeyen adam kalksın gitsin başka radyoculara baksın. Ondan sonra zaten tıpış tıpış geri dönecek. Bence zaten birçok kişi beni mecburiyetten seviyor. Çünkü diğerleri çok şey... Hadi yoklamamızı alalım. Mesajlar WhatsApp'tan geliyor. 0531-785-9080 531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlar gelsin 2 dakika içinde.

Mert Çodur imzalı yeni bir Berkay şarkısı. Nankördük. Herkes kendi adına konuşsun. Güzel şarkı değil mi? He? Süper efendim, herkese bir kez daha selamlar, günaydınlar. Sevgili dinleyicilerim, evvela bugünün konu başlığını hatırlatalım ki zaten daimi dinleyenler bilir ki her cuma sabahı olduğu üzere bugün de yayın konu başlığımız ne? Öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler vereceğiz. Yıllardır ben cumaları böyle fixledim ki yeni bir konu bulmaya dert etmiyorum kendime en azından. Aynen, bugün işte ne bileyim, izlediğiniz, okuduğunuz bir şeyleri, gezip gördüğünüz yerleri, yediğiniz yemekleri ya da belki memleketlerinize dair bir şeyler olabilir. Ya da illa deneyim olmak durumunda değil. Arkadaşlar bakın, ben bu yaşımda şöyle bir şey tecrübe ettim. O yüzden size de en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa.

Bu şarkıyı neredeyse bir ben okumadım. Muazzez Ersoy söylemişti galiba, Kibariye söyledi. Birileri daha söyledi, hatırlamıyorum. Kibariye versiyonu bayağı aldı yürüdü ama yanlış olmasın, orijinal hali. Yani ilk okunan versiyonu Gökben bu versiyonuyla. Hadi mesajlara bakalım artık. Danimarka'dan selamlar diyor sevgili Erkan. Günaydın. Dancan şu an memlekete yolculuk yaparken dinliyoruz seni. Bulut ailesi olarak günaydın diyor Neslihan. Kız nereden nereye, onu da yazaydın. Şengül yazmış Mersin'den. Valla 6'da kalktım, sabah yürüyüşümü yaptım. Şimdi her gün olduğu gibi açtım seni dinliyorum demiş. Ay ne güzel. Tekirdağ Çerkezköy'den Sema günaydın. İstanbul Anadolu yakası Savaşforum'da yürüyüşten şunu söylemek istiyorum. Gerçekten dediğin doğru, tıpış tıpış sana dönüyoruz demiş. Nur, demek ki arada başka radyocuları da denedin. He?

Alanya'dan selamlar Doğancan diyor. Hafize günaydın. Kızım Alya ile seni çok seviyoruz. Bursa yolundan günaydın diyen Kezban. Hollanda'dan Esma. Bugün sebebini bilmediğim bir sebepten canım sıkkın valla ama sesini duymak iyi geldi bana demiş. Esma ne oldu? Esma. Doğancan günaydın, hayırlı cumalar demiş.

Hakancan bu defa Hamburg'dan değil Rize'den Sakarya'ya yolculuk halinde dinliyorum demiş Betül. Selamlar, günaydın. Isparta'dan Emine, günaydın. Benim önerim herkes hayatında bir kere bile olsa Trabzon'a gelip bu cenneti görmeli diye bana bir fotoğraf yollamış. Yeşilin ve mavinin buluştuğu güzel memleket Trabzon. Hakikaten çok güzel. Ama ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Ben Trabzon'a gittiğim zaman benim böyle ilk gün, zaten iki gün kaldım. İlk gün muhtemelen fazla oksijenden olsa gerek böyle Leyla gibiydim. Böyle bir kafam iyi oldu. Yani biz tabii İstanbul'da alışık değiliz o kadar yeşile, o kadar oksijene. Burada biz beton yığınları arasında artık böyle idareli kullanıyoruz. Oraya bir gittim, bana bir bastılar oksijeni. Manisa'dan yazıyorum diyen Helin, eşim Murat'la işe giderken dinliyoruz demiş, günaydın. Gebze'den Serdar, 2010'larda 2015'ten beri seni dinliyorum, gitmedim. Ne? Ha, hiç ayrılmadım buradan demiş. Vay be, o zaman bir 10-15 senedir beraberiz öyle mi Serdar? Ne diyor? Geçen Kaos'a Mahmut abi katılmış. Bir dahaki sezona sen de katılsana, efsane olur demiş Serdar. Yok, teşekkür ederim. Konuşmuştuk bunu yayında zaten. Hayrettin sağ olsun birkaç kere davet etti ama arkadaşlar orası çok benlik değil şimdi. Mahmut abinin bir ağırlığı var. Ben de ağzımı tutamam, ondan sonra kendi kendimi bitiririm. Şimdi o biliyor nerede neyi ne kadar söylemesi gerek. Orada beni birisi gaza getirir, o Kadıköy boğası bana bir şey söyler ya da o çocuk var ya, ağzı bozuk olan. O bana söverse ben de ona söverim. Dolayısıyla o hoş olmaz benim orada olmam. Viyana'dan Hatice yazmış. Günaydın. Selamlar. Antalya'dan her sabah olduğu gibi sen de izleyen Türkan ve Ali Bayram. Günaydın. Bursa'dan işe giderken seni dinliyorum diyen sevgili Songül. Bir dakika, ne bu? Ne? O güzel bir plajdan fotoğraf yollamışlar. Tatil için gitmişler. Ayvalık sarımsaklıdalarmış. Anladım, günaydın. Moskova'dan Barış, selam. Elazığ'dan günaydınlar. Doğancan, Ankara'daki yeğenim Murat'ı çok seviyorum diyen Fazilet. Ne alaka şimdi? Yeğenini sevdiğini bize bildirmiş. Peki. Evet, bugünün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa telefon bağlantılarına birazdan başlıyorum. Rastgele alıyorum telefonları. O yüzden rica ediyorum, sessiz sakin ortamlardan arayın ve son bir ay içinde yayına bağlandıysanız aramayın ki diğer yayına bağlanmaya çalışanlara da artık bir gün yüzü. Olur mu? Evet. Sevgili dinleyicilerim, 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.

0: dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Süper FM'deyiz ama gözümüz kulağımız kardeş radyomuz JoyTürk'te. Çünkü bu hafta JoyTürk konser davetiyesi yağdırıyor. Her gün sabah 8-9 ve akşamüstü 17-18 saatlerinde paylaşılan şifreli kelimeleri kaçırma. Hafta sonu yaklaşırken tüm kelimeleri sıralı bir cümle yap, Cuma 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 8 Ağustos İstanbul Red konseri için şansını dene. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Süper FM'de günün bu vaktinde Doğan canlı yayında ve sevgili dinleyicilerim bizler bugün neredeyiz? Ankara'dayız. Sözümüz vardı Ankara'da derli toplu bir söyleşi yapmaya, çünkü geçtiğimiz ayın ilk haftası Ankara'da bir işim vardı. Dedim ki ya akşam boşum, hadi saat 8'de şu parkta buluşalım dedim. Bir iki gün öncesinde söylediğim için öyle adam akıllı da duyuru yapmadım diye düşünüp dedim ki hani gelir 50 kişi gelir, hadi gelsin 100 kişi gelir, beraber muhabbet ederiz, öyle çekirdek çıtlarız, çay içeriz, keyifli olur. Hani müsait olanlarla tanışırız. Ben parka bir gittim. 1000 kişi var. Ay çocuklar her yerimi parçalayacak falan derken biz adam akıllı bir sohbet yapamamıştık. O yüzden böyle derli toplu güzel, herkesin konforlu bir şekilde vakit geçirebileceği bir salon organize ettim. Bu akşam Ankara'da buluşmamız var, haberiniz olsun. Ben yayından sonra bir spora giderim. Eve dönerim, üstümü başımı değiştirir, yola çıkar gelirim. Bu akşam saat 8'de Ankara'da buluşuyoruz. Ey Ankara'dan dinleyenler! Tam 8'de Yeni Mahalle Belediyesi'ndeki bu Cumhuriyet Akademisi var ya, Necdet Uygur sahnesinde Batıkent'te olacağım. Haberiniz olsun. Giriş ücretsiz, bilet falan almıyorsunuz. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya gelin ama... Saat 8'i beklemeden gelin, olur mu? Bilemiyorum şimdi, öngöremiyorum ne kadar insan gelir gider. O yüzden Doğan Can geldik, yer bulamadık olmasın. Hoş salon 1000 kişiden fazla kapasiteye sahip. Ama bilemiyorum artık. Buyursunlar.

0: Ankara havası diye çaldım ama bunu...
1: Aşkım buyur.
0: Bu ne? Bilmiyorum. Neyse abla, teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Şimdi gelen mesajlara bakacağım. Rastgele bir telefon bağlantısı alıp muhabbete başlayacağım ama dün gece bir sürü yeni şarkı yayınlandı. Uzunca zamandır beklenen isimlerden şarkılar çıktı. Bir de artık gerçekten şöyle derli toplu bir solo şarkı yapsa da dinlesek dediğimiz isimlerden bir tanesi. Biz Derya Oğlu ile beraber yaptığı şarkıları bolca dinliyoruz zaten. Ama gerçekten onun da sesi çok güzel, çok başarılı işler yapıyor. Ve sözü müziği yine Derya Oğlu ile beraber yapmışlar. Asil Gök ve yeni şarkısı muhtemelen hepiniz ilk kez dinleyeceksiniz şimdi. Onu çalayım, ondan sonra telefon bağlantılarıyla başlayalım muhabbetimize. Güzel şarkı.

Muhtemel Türkiye radyolarında ilk kez Asil Gök ne oldu böyle buradaydı. Birazdan başka bomba şarkılar da çalacağım. Bilmeyenler tam böyle perşembe gece işte cumaya bağlayan yani cuma 00'da yeni şarkılar piyasaya girer. Dolayısıyla şu anda elimde bir sürü güzel mallar var. Birazdan tek tek yollayacağım. Hadi telefon bağlantılarıyla muhabbetimize başlayalım. Bugün birbirimize türlü konularda öneriler veriyoruz. Arkadaşlar size en büyük tavsiyem, en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa ilk telefonumuzu alabiliriz. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. 212 368 6212.

0: Diğer telefonumuzu aldık. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Efendim?
0: İsim ne bacım?
1: Kübra ben.
0: Kübra, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Biz şu an Aksaray yolundayız. Aksaray'a gidiyoruz.
0: Hadi bakalım. Ay ne güzel. Bugün öneri günü, tavsiye günü. Hadi senle siftahımızı atalım. Nedir önerin?
1: Bugün size önerim Aksaray'a bir düğüne katılmanız. Mutlaka gitmeniz gereken şeylerden biri Aksaray'da düğün.
0: Evet de nereden bulacağız biz Aksaray'da düğünü de gideceğiz. Sizin sonuçta bir hısmınız, akrabanız, bir tanıdığınız var ki gidiyorsunuz. Herkes ne?
1: Siz de gelin.
0: Ay ne uyduruk bir öneri bu Kübra ya. Sen bunu demeye aramış olamazsın ya.
1: Merhaba.
0: Sen kimsin?
1: Kardeşim.
0: Evet. Mutlu musun Aksaray'da düğüne gitmekten?
1: Evet. Çok mutluyum.
0: Çok güzel, tamam canım. Hadi yollayın gelsin sabah enerjimiz. Yok, o da yok. Anladım. Arkadaşlar, söyleyecek lafınız yoksa aramayın. Sonra ben böyle bir şey söyleyince telefonu başkasına veriyorsunuz hemen. Panik anında bulduğu çözüme bak ya. Ben bağırdım diye kardeşine verdi. Al al, Seren, sen al.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için geri sayım sürüyor. Partinin kuruluş dilekçesi birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na verilecek. CHP'den ayrılacak vekiller mecliste kapalı grup toplantısına katıldı. CHP'li Murat Emir kapalı grup toplantısında oy birliğiyle önemli kararlar aldıklarını söyledi. Milletvekillerinin sayısı ve toplu istifası için bir tarih verilmedi. Partinin adı ve logosu üzerinde çalışmalar sürüyor. MHP lideri Bahçeli, CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Geçen vekil sayısı kadar hazine yardımı pay almalı dedi. Bahçeli'nin hazine yardımı mesajıyla ilgili soruya yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, benim gündemim farklı, CHP'nin içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor, ülke sorunuyla ilgiliyim diye konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunulacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışı tutulacak. Dışişleri, İsrail'e bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Ahbap soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Şahan Gökbakar ve Hazal Kaya'nın da olduğu 6 yeni isim ifadeye çağrıldı. Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı, 200 hektarlık ormanlık alan yangından etkilendi. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel'in telefonu incelendi. Ankara'da iki kişi gözaltına alındı. Tunceli eski valisi Sonel'in internette aleyhine yazanı yakalattırıp darp ettirdiği belirlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İhaleyi kazanan firmaların belediye çalışanlarıyla akraba oldukları iddia edildi. İstanbul Fatih'teki operasyonda 100 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı. Hava koşulları nedeniyle İstanbul, Şile'de iki gün, Eyüp Sultan ve Arnavutköy'de bugün denize girişler yasaklandı. Türkiye ile Suriye arasında kültür merkezleri kurulmasını, işleyişini ve faaliyetlerini düzenleyen anlaşma imzalandı. İran, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 55 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladığı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, büyük bir saldırı yapmayı değerlendiriyorum. Şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte ifadesini kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de ABD'yi ziyaret edeceği öğrenildi. Yeni düzenlemeyle ilk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü olacak, drift atanın belgesi iptal edilecek. Polonya'da kurulan topluluk buzdolaplarıyla insanların ihtiyaç fazlası gıdaları ücretsiz olarak paylaşması sağlanıyor. Endonezya, ülkedeki tüm pil gezilerini yasakladı. Bu karar hayvan refahı ve etik turizm adına önemli bir adım olarak görülüyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta Aliş Köprüsü, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, Otogar Bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçük Sudan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
4: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Yazın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM'den herkese yeni saatten bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz, fayda sağlayacağını düşündüğünüz bir şey varsa buyursunlar. Canlı yayın telefon numaram
2: 0212-368-6212
1: ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531-785-9080. Bu da mesaj hattımız. Bence ben zabıta memuru olarak çalışıyorum. Benim önerim, sokakta dilenen şahıslara, insanların vicdanlarını sömürenlere para vermeyin. Her gün yüzlercesiyle uğraşıyoruz. Kendilerini bu işe, maaşa bağlamışlar. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar sokağa çıkmıyor, dilenmiyor zaten. Utanıyor, dilenemiyor ama emin ol, o dilenenlerin ne parası var demiş Gamze. Benim önerim, eşinizi çocuğunuzla birlikte tatile gönderin. Eşiniz tatil yaptığını sansın. Ömer Faruk. Seviyorum diye. Çok fenasın. Yepa. Antalya'dan Resul, vallahi çok fena nem var. Nem çok nem diye mesaj yollamış Antalya'da haliyle. Resul selam. Bu defa Hamburg'dan değil, Giresun, Samsun yolundan dinliyoruz diyen sevgili Gülnur. Ay ne güzel. Hadi iyi yolculuklar.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Ben Fatma Nur.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Fatma Nur?
0: Ben Karaman'dan aramıştım daha önce de.
1: Nereden? Ankara'dan.
0: Karaman'dan.
1: Karaman'dan. Hoş geldin. Peki bugünün konusu öneri. Nedir acaba tavsiyen önerin?
0: Ben yine öneri gününde denk gelmiştim. Bir iki ay önce. Evet, şimdi bugünkü önerim, sizi dinlemiştim o zamanki önerimde de. Size iyi gelmeyen insanlarla sırf onlar kırılmasınlar, üzülmesinler diye onlarla vakit geçirmek, işte konuşmak, işte bunları yapmak zorunda hissetmeyin diyorum.
1: Evet.
0: Ve ben bunu yaptım. Gerçekten şu an çok mutluyum. Yani bana iyi gelmeyen insanları hayatımdan tek tek çıkartıyorum.
1: Evet, ya da orada mesafeyi korumak ya da doğrudan hayattan çıkarmak da bir seçenek tabii ki. Yani onu bence şöyle düşünmek lazım. Hepimizin tabii böyle yıllanmış arkadaşları vardır. Çünkü türlü hadiseler, türlü mevzulardan, sınavlardan geçip ona göre bir şekilde o ilişkinin selameti belirleniyor ya. O süreç içerisinde yaşadığınız iyi günde, kötü gündeki tavırlarına göre artık bazı insanları artık hadi canım güle güle diyebilmek lazım. 10 sene önce hayatımızda olan kaç kişi şu an hala hayatımızda? Ona bakmak lazım. Geliyor, geçiyor. Biz de birilerinin hayatından geliyoruz, geçiyoruz. O yüzden bence bu kararı alabilmek insanın kendine olan saygısıyla alakalı zaten.
0: Aynen öyle ve şu an gerçekten mutluyum. Hani kalan 3 arkadaşım kaldı. Onlarla da gayet güzeliz. Hani eğleniyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Gayet güzel. Akrabalardan da elidim. Böyle hani bize zarar veren çarpan insanlardan, hani aileme çarpanlardan hep böyle kurtulduk.
1: İyi, o 3 arkadaşının o zaman idareli kullan. Çünkü o 2-1 hiç de olabilir süreç içinde. Yani her zaman başkaları problemli olmuyor yani. Orada kendine de insan dürüst olmalı. Ben neyi ne kadar yapıyorum ya da yapmıyorum diye. Sağ ol Fatma Nur. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Teşekkür ederim. Ha, bir saniye ama bir şey daha soracaktım ben.
1: Buyur.
0: Senin hani şu cansız yayının vardı ya.
1: Mahmut abiyle yaptığınız.
0: Evet, onu neden devam ettirmediniz? Ben orayı kaçırdım. Ben onu çok seviyordum.
1: Evet, duruyor hala kayıtlar. 10 bölüm mü var, 13 bölüm mü var hatırlamıyorum. Biz onu bir sezon başlayalım diye başladık Mahmut abiyle. Devam edebiliriz. Biraz hani şey, iş yoğunluğundan yeni bölümler kaydedemedik. Araya da zaman girdi. Öyle kaldı. Ama yapabiliriz yani, belli olmaz. Sürpriz yapabiliriz.
0: Bence yapın, çok güzeldi, mükemmeldi yani.
1: Ay sağ ol. Kaçıranlar Karnaval uygulamamızın podcast bölümünde cansız yayın diye bulabilir. Mahmut abiyle bir program serimiz var. Çok keyifliydi gerçekten. Sağ ol Fatma. Hadi artık yolla.
0: Herkese kocaman günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Günaydın. Evet, şimdi az evvel dedim ya, bugün bir sürü yeni şarkı çıktı. Bu da çok uzun zamandır beklenen bir albümün habercisi. Önümüzdeki aylarda albümünü de yayınlayacak ama o albümden ilk şarkısını yayınladı Gülşen. En yeni şarkısıyla yine muhtemel ilk kez Süper FM'de, çünkü çıkalı daha 7-8 saat oldu da diğer radyolar yatıyordur muhtemelen. Ama kardeşinizden amme hizmeti henüz dinlememiş olanlar. Ben birkaç kez çıkmadan önce de dinlemiştim şarkıyı. Aradayım yani. Hani bilemedim. Sanki böyle dinledikçe daha da sevilme ihtimali yüksek bir şarkı gibi. Ama tabii ki Gülşen imza atmış yani. O bir gerçek. Tamam, hadi kısa kes. Ve şarkıyı çal diyenler için Gülşen'in en yeni şarkısı İtaat Yok.
4: Doğan Canlı yayında.

0: Evet. Bir şey denemiş herhalde Gülşen, bilmiyorum. Beğenen de çok. Allah aşkına bu ne diyen de var. Kız ne dedi öyle, annem kapı arkasında ne yapıyormuş? Yazmış bir dinleyicim. Evet. Yani 800 kere de dinlesem no yazmış birisi. Vallahi güzel Doğancan diyen var. Ay bilmiyorum işte, göreceli bir kavram yani, çok seveni de olur sevmeyeni de olur yani. Aman Allah aşkına, çok da umurumda. Boş verin arkadaşlar, ben size birazdan güzel bir Ankara oyun havası çalacağım. Beklemede kalın. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper
2: FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Radyo'dayız.
1: Ve radyolarınız an itibariyle günün bu vaktinde
2: Doğan Canlı yayında.
1: Bugünün yayın konu başlığı. Öneri. Her cuma sabahı birbirimize türlü konularda tavsiyeler, öneriler veriyoruz. Arkadaşlar, size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa 212 368 62 12. Söyle.

Ancan aman diyeyim arabaya süt dökmesin kimse. Oto temizleyiciler süt dökülmüş arabayı temizlemek istemiyor bile. 10 gün boyunca ilaçlı temizlik yapılması gerekiyor. Bakteri ve kurt üretebiliyor ve araba deli dehşet kokuyor. Aman diyeyim çoluğunuza çocuğunuza arabada süt içirmeyin diyen Gökçe. Evet ya. Ben ama hep bunu duyduğum zaman doğru bak çocuklarla alakalı değil mi? Yani hangi manyak elinde sütle arabada keyif yapıyor diye düşünürdüm. Evet doğru çocuklara veriyorsunuz sütü. Benim öyle dertlerim olmadığı için ben bilemedim. İstanbul'dan Hüseyin. Benim önerim şu araçlardaki cam fıskiyesinin ayarlanmasını istiyorum. Adamlar bir sıkıyor kendi camını yıkayacağını arkadaki arabanın camını yıkıyor. Teşekkürler diye mesaj yollamış. doğru. Bazen değil mi? O sileceği çalıştırıyor arkaya tazik atıyor. Doğru. Abi ne varsa eskilerde var vallahi. Bak yeni şarkılardan çaldın sabah. Yok ya bu şarkıları yeri ayrı diyen Ünal. İşte o yüzden çalıyoruz ya. Aa bak. Doğan Can aşk olsun ben sütçüyüm. Araba mis gibi kokuyor öyle deme diyen İlkay. Yemezler. Hadi.

0: derse biri sakın inanmayın arkadaşlar. Alo.
1: Alo. Alo. Alo.
0: Kapatıyorum. 3, 2, 1. Tamam. Diğer telefonumuzu aldık hemen. Kim var attığımızda? Günaydın.
2: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Mehmet, ben Antalya'dan.
0: Hoş geldin Mehmet. Evet, yayındasın. Böyle bir acaba evet, bağlandın mı endişesi var sesinde. Anlayabiliyorum.
2: Biraz var. Biraz var. Evet, tam radyo dinliyordum. İlk defa aradım.
0: Evet, biri düşünce şak diye aldım seni. Tanıyalım Mehmet. Ne iş yaparsın?
2: Ben Antalya'da yaşıyorum. Kuyum işiyle uğraşıyorum. Kuyumcuyum.
0: Hadi ya.
2: Şimdi de işe gidiyorum.
0: Kuyum deyince doğrudan satış değil de üretimdesin diye anlıyorum. Doğru mu?
2: Daha çok satış aslında da. Üretim olarak atölyemizde var.
0: Ne alemde şu anda? Şu an yani piyasa böyle herhalde bir buçuk aydır rolantide diyebiliriz. İniyor çıkıyor da öyle çok majör değişiklikler yok bir süredir.
2: Yok, hayır, dediğin gibi 1,5-2 aydır hemen hemen aynı fiyatlarda 100 lira 200 lira altı değişiyor, alınabilir seviyelerde ama uzun vadede böyle yılbaşına doğru falan tekrar aynı seviyeleri görür diye düşünüyoruz yani.
0: Aynı de seviyeler dedin, gram 8000'in üstüne mi çıkar diyorsun?
2: 7 ve üzerine çıkar diye düşünüyoruz yani.
0: Neye dayanarak Sayın Mehmet Bey?
2: Ya zaten o rakamları görmüştü yani, gördüğü yerleri tekrar görecek yani. Genelde bu tarz şeyler oluyor. İşte ülkenin genel durumu, savaş polemikleri.
0: Evet, öyle
2: bazı
0: tabii.
2: Bazı şeylerden kaynaklı. Hani bir şeye bakıyor, bir kıvılcıma bakıyor. Yani bugün kapatıyoruz, yarın geliyoruz, 500 lira fiyat düşmüş.
0: Yani ucu bize dokunan kötü şeyler olmasın da tabii memlekette. Altın bırak kalsın kaldığı yerde. Peki şeyi hatırladım ben birden ya. Ben ortaokuldayken harçlıklarımı biriktirerek böyle ayda bir iki tane çeyrek alabiliyordum. Çünkü o zamanlar çeyrek altın, çok iyi hatırlıyorum, tam 30 TL'ydi. 30 liraydı çeyrek altın. Bak gramı biz adam yerine koymuyorduk ki eskiden. Gram altın alan yoktu adam akıllı. Hani böyle bir gram olarak.
2: Yok,
0: hani
2: evet.
0: Atıyorum böyle 20 gram 30 gram o külçeleri demiyorum. Bir gram hiçbir zaman böyle düğünlerde falan takılmazdı. En kötü ay çeyrek takacağız, ayıp olur mu acaba denen çeyrek. Şu anda ay çeyrek çok fazla ya, gram takarım diyoruz.
2: Şu an evet, gram büyük bir şey.
0: Öyle tabii, az değil yani. Peki nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
2: Şimdi arkadan da arkadaşlar mesaj atmış. Süper FM mi dinliyorsun diye de herhalde anladılar.
0: O zaman çok açık edemeyeceğim mi önerinle alakalı şeyi? He?
2: Anlayan anlamış galiba.
0: Dinlesin sanki, ne? Kötü yola düşmüşsün gibi. Ne olmuş ya, ne? Evet, nedir önerin Mehmet?
2: Benim şöyle bir önerim var. Genelde ikili ilişkilerde yaptığımız hatalardan dolayı bir öneride bulunmak istiyorum. Sevgiyi, saygıyı kendini bir şey sanana değil de hak edene verirsek tarifi mümkün olmayan mutlulukları tadabiliriz.
0: Wow.
2: Genel olarak ama biz hep böyle.
3: Allah Allah!
0: Yardır Mehmet! Doğru, ama orada da işte işin içinde duygular girdiğinde insan çok makul mantıklı kararlar alamayabiliyor ya.
2: Alamayabiliyor evet, ama genelde de yani hep böyle hak etmeyen insanlara verdiğimiz için diyeyim yani. Benim tavsiyem de bu yani, hak edene verirse daha iyi olur yani.
0: Ama orada da bak şöyle bir paradoks var. O kişinin hak etmediğini anlayabilmen için haddinden fazla sevgi vermiş olman gerekiyor. Yani bu hataya düştüğünde anlıyorsun aslında hata olduğunu. Yoksa nereden bileceksin yani. Dolayısıyla piyango be, kısmet. Ha tabii gözle görülür yani, Allah akıl vermiş. Yani bazı durumların denk olmadığını anlayabiliyor olman lazım. Ama yine her şey yolundaymış gibi gidip daha sonrasında bambaşka karaktere bürünen insanlar da var ne yazık ki.
2: Çok fazla, çok fazla maalesef.
0: Senin arkadaşlar yazıyor herhalde arkadan, bir odaklanamıyorsun.
2: Evet ya, ben anlamadım, ilk defa bağlandım.
0: Ya sen bizi boş kola şişesi mi sandın Mehmet ya?
2: Memleketi herkes dinliyormuş galiba.
0: Ayağını denk al, hemen benim külçemi yolla. hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Özelden koruma
0: tarzı.
2: Günaydın.
0: Günaydın Antalya'ya da selamlar ve bugünün yayın konu başlığı öneri. Arkadaşlar size şöyle bir akıl vermek isterim diyenler buyursun.

0: Evet, haklı olarak Samet diyor ki Doğancan sen ortaokulda ne kadar harçlık alıyordun da ayda iki tane çeyrek alabiliyordun. Samet, ben okulda hiçbir şey yemezdim altın almak için. Niyeyse böyle düşün yani, kaç yaşındayken oluyor yani? 11 yaşında değil mi? 10-11 yaşında. Seviyordum. Sayıyordum bile, bir sürü altınım vardı. Sonra ne oldu hiç hatırlamıyorum. Annem tabii el koydu. Hazineye devrettik biz. O da sağa sola gitti düğünlere, mevlitlere, oraya buraya, tırtıklıya tırtıklıya. Sonra ben de o herhalde biriktirmemeye mi başladım ya da bir şey için lazım oldu, topluca mı verdim hatırlamıyorum da. Şimdi şeye baktım, ben 92 doğumluyum, dolayısıyla 2002 yılında 10 yaşındayım. 2002'de asgari ücret ne kadarmış biliyor musunuz? Net asgari ücret ne kadar? Hadi hemen hızlıca bir sallayın. 2002'de ne kadardı sizce? Hazır mısınız? 184 TL.
1: Ne?
0: 184 lira. Ulan iki tane kahve bile alamıyor 180 liraya. Ama o zaman mesela abi bak, hakikaten şunu çok iyi hatırlıyorum. Markete gidip böyle deli gibi alışveriş yapıp, öyle böyle değil, hayvan gibi alışveriş yapıyorsun yapıyorsun. 100 lira, 150 lira falan filan gibi, hani böyle aylık alışveriş, haftalık alışverişler vesaire. Ya da çok uzak değil, bundan böyle ne kadar zaman diyeyim, 5-6 sene öncesinde bile 1000 lirayla dolu bir sepetle çıkabiliyordum marketten. Şimdi lan poşetin içine iki tane şey koyuyorsun, 1050 TL. Zaten günümüzün 50 lirası zamanının 5 TL'si gibi bir durum oldu. Bizim en büyük banknotumuz ne? 200 TL. 200 TL zaten artık baktığın zaman veh. Nesin anam ne esin, vale bile beğenmiyor abi diyor, 350 lira. Ben geçen gün, dur onu anlatacaktım yayında, unuttum, kavga ettim bir yerde. Bir yere gittim bir etkinlik için, bir otele. Tamam, İstanbul'da böyle falan filan bir otel. Yani bayağı bir bilinen bir otel ve luxury bir yer yani. Neyse, işim de çok uzun değil orada, yarım saat falan kalacağım. Tamam, vale ona bakmaz, istersen 3 dakika kal. Geç kalmıştım, dolayısıyla hemen indim otelin önünde, valeye teslim ettim arabayı. Döndüm arabayı çaldım, ne kadar dedim, ne kadar olabilir sizce? Hazır mısınız? 1600 TL dedi bana. Sen dedin ben dalga mı geçiyorsun? Vermedim tabii ki. 200 liraya attım oraya. Beyefendi yalnız olmaz böyle. Hadi canım hadi, ben bir daha gelmeyeceğim zaten buraya dedim. Vermedim. Vermedim. Orada bağırdılar. Kalabalık bir kişi vardı orada. Eğer böyle hani 2-3 kişi olsaydı muhtemelen arbede olurdu. Ben 200 lirayı oraya bıraktım. Anahtarı vermişti zaten elime. Arabama bindim, kapımı kilitledim. Yalla! 1600 lira dedi ya. Ay Allah razı olsun, aldın şu gözümünle gördüğüm yeri, arabayı bıraktın diye bekle veririm. Hiç kimse kusura bakmasın vallahi. Beni dinleyen şu an vali arkadaşlarım, emeğinize saygım belli bir yere kadar var. Bazı yerlerde tabii çok elzem oluyor. Fakat yani böyle hani konforlu yerlerde gerçekten arabayı aldı ve ağacın altına ileri park etti. Ya hadi de götüyor, yürü hadi. Hadi ya, hadi ya.

0: Bu akşam beraber miyiz?
1: Evet.
0: Bugün akşam saat 8'de Ankara'da buluşmamız var. Haberiniz olsun. Yeni Mahalle'de buluşacağız. Yeni Mahalle Belediyesi Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur sahnesi Batıkent'te saat 8'de. Hepiniz davetlisiniz.

0: karıştırma ihtimalinize karşı Instagram sayfamda da ana sayfada bir afiş var. Orada yazıyor. Akşam saat 8'de bir mani olması inşallah Ankara'da beraberiz. Etkinlik ücretsiz. Bilet falan almıyorsunuz. Ama saat 8 olmadan erkenden gelin de yerinizi kapın. Kısa bir ara, hemen ardından muhabbete kaldığımız yerden devam.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
5: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
6: Vay vay vay vay vay vay.
7: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Şimdi radyolarınıza.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Ve bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Sevgili arkadaşlar, 0212 368 62 12. Bugün böyle bir sürü yeni şarkı çıktı dedim ya. Aslında eski bir şarkı ama sahibinin sesinden hayat buldu. Ben sabah radyoya gelirken hızlıca şöyle bir dinledim. Yani... İbrahim Tatlıses okumuştu bu şarkıyı. Ama bilenler vardır tabii ki ama bilmeyenler için o İbrahim Tatlıses'in okudu. Ah aşkım, aman aşkım sen ne dersen. O bir Nazan Öncel şarkısıdır ve Nazan Öncel de o kadar yazdık çizdik ben de okuyacağım demiş. Ortaya şöyle bir sonuç çıkmış. Bir kuple dinleteyim ardından muhabbete devam.

Bu en yeni versiyonuydu ama sanki bizim kulağımız ister istemez yıllardır dinlediğimiz o versiyona gidiyor. Ve de burada İbrahim Tatlıses'in nameleri falanı filanı. Aa, taş mıyım, duvar mıyım? Alttan alttan eşlik etsin. Biz yine her şeyine rağmen İbo'dan devam ya. Yani değil mi?

0: Kendime geldim ayol. Kim var hattımızda? Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Neriman ben.
0: Aa, Neriman. Niye öyle dedim
1: hayır,
0: şimdi?
1: Neriman. Niye öyle dedin? En son Kadir yayınına geldiğinde bağlanmıştım ama hatırlama imkanı olduğunu
0: düşünüyorum. Zaten mümkün değil de bir tane şarkı var ya. Neriman. Dolan gel.
1: Bütün arkadaşlarım öyle çağırıyorlar.
0: Dur onu da çalayım bari. Sonuçta burası internet kafe. Hemen şuradan açayım. Hoş geldin Neriman. Nereden arıyordun?
1: Düzce'den arıyorum.
0: Arkadan bir bildirim geldi.
1: İşlerindeyim, çalışıyorum.
0: Evet. Neriman nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
1: Biraz şey olacak ama bu kadar eğlenceli yerleşmenin üzerine ben şey tavsiye vermek istiyorum. Son dönemlerde biz çok sevdiğimiz yakın arkadaşlarımızın acı haberlerini alıyoruz. Çok fazla hastalıklar, üzücü haberler aldık. Bir şey fark ettim, onu herkese paylaşmak istiyorum. Lütfen sevdiklerinizle, ben de bunu artık daha fazla yapmaya çalışıyorum. Sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirin demek istiyorum dinleyenlere. Hani sevdiğiniz insanlara zaman ayırın. Gidemiyorsanız telefon edin.
0: Tamam, doğru diyorsun da işte her zaman kayıplarda her şey yarım kalıyor. İsterse 150 yaşında olsun kaybettiğimiz kişi, mutlaka bir şeyler yarım kalıyor. Dolayısıyla bunu yönetebilmek öyle çok mümkün değil. Hayatın bir koşturması var. Bir de oraya tabii duygusal bazı meseleler giriyor. Uyduruyorum. Hep ben arıyorum, o niye aramıyor? Yok öyle oldu, ben ona şunu yapmıştım, o niye evet, böyle yaptı falan. Bunların hepsi tabii ki değiştiremeyeceğimiz tek şey olan ölümün karşısında anlamını yitiriyor elbette. Ama hayat böyle. Yani şimdi bu öneriyi veriyorsun da sen ne kadar uyguluyorsun da bize artistik yapıyorsun burada.
1: İşte ben kendime ders aldım, arkadaşlara da tavsiye verdim.
0: Hiçbir şey değişmeyecek hayatında Neriman. Hepimizin bir hayat koşturması var. Hepimizin bir gailesi var, derdi var da. Sen şimdi ölüm... Ölümün olduğunu hepimiz biliyoruz tabii de. Ölüm var diye sen manyak gibi her gün etrafındaki insanları mı arıyorsun? Merhaba, ne haber? Öleceğiz de bir
1: yakın
0: arayayım.
1: Yakın zaman ayırıyorum Doğancan.
0: Tamam. Şimdi orada da şu var. Demek ki zaman ayırdığın insanlar ve daha az zaman ayırdığın insanlar arasında türlü nedenler var ki bazılarına o kadar zaman ayırmıyorsun. O yüzden...
1: Bir önerim daha var bu arada. Ben resmi kurumda çalışıyorum. Yani onu da söylemek istiyorum. İnsanlar başvuru yapıyorlar. Dilekçeler dolduruluyor. Başvurular da geliyorlar. Lütfen altına imza attıkları şeyleri insanlar bir okusunlar arkadaşlar. Üşenmeyin okumaya.
0: O zaman siz de acele ettirmeyin. Önümüze 10 tane sayfa koyup şuraya. Devlet dairesinin bir şey imzalarken oturup işimiz gibi onu oynayalım. Ya devlete de güvenmeyeceksek artık yani.
1: Bir göz atsınlar ya. Bir baksınlar ya.
0: Tamam. Tamam canım. Hadi çok Neriman kalk ya. Git. Hadi. Hadi sabah enerjimizi alalım.
1: Ya. Olmasaydım. Günaydın herkese.
0: Günaydın. Neriman dolan gel. Neriman sallan gel. Kısa bir ara hemen ardından.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için geri sayım sürüyor. Partinin kuruluş dilekçesi birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na verilecek. CHP'den ayrılacak vekiller mecliste kapalı grup toplantısına katıldı. CHP'li Murat Emir kapalı grup toplantısında oy birliğiyle önemli kararlar aldıklarını söyledi. Milletvekillerinin sayısı ve toplu istifası için bir tarih verilmedi. Partinin adı ve logosu üzerinde çalışmalar sürüyor. MHP lideri Bahçeli, CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Geçen vekil sayısı kadar hazine yardımından bundan pay almalı dedi. Bahçeli'nin hazine yardımı mesajıyla ilgili soruya yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, benim gündemim farklı, CHP'nin içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor, ülke sorunuyla ilgiliyim diye konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunulacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışı tutulacak. Dışişleri, İsrail'e bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Ahbap soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı, Rujen Çakır, Şahan Gökbakar ve Hazal Kaya'nın da olduğu 6 yeni isim ifadeye çağrıldı. Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındığı 200 hektarlık ormanlık alan yangından etkilendi. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel'in telefonu incelendi. Ankara'da iki kişi gözaltına alındı. Tunceli eski valisi Sonel'in internette aleyhine yazanı yakalattırıp darp ettirdiği belirlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İhaleyi kazanan firmaların belediye çalışanlarıyla akraba oldukları iddia edildi. İstanbul Fatih'teki operasyonda 100 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı. Hava koşulları nedeniyle İstanbul Şile'de iki gün, Eyüp Sultan ve Arnavutköy'de bugün denize girişler yasaklandı. Türkiye ile Suriye arasında kültür merkezleri kurulmasını, işleyişini ve faaliyetlerini düzenleyen anlaşma imzalandı. İran, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 55 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladığı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, büyük bir saldırı yapmayı değerlendiriyorum. Şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte ifadesini kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de ABD'yi ziyaret edeceği öğrenildi. Yeni düzenlemeyle ilk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü olacak, drift atanın belgesi iptal edilecek. Polonya'da kurulan topluluk buzdolaplarıyla insanların ihtiyaç fazlası gıdaları ücretsiz olarak paylaşması sağlanıyor. Endonezya ülkedeki tüm pil gezilerini yasakladı. Bu karar hayvan refahı ve etik turizm adına önemli bir adım olarak görülüyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor, Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Süper FM'de yeni saatte Ebru Yaşar ve Siyam ortaklığı buradaydı. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı her cuma sabahı olduğu üzere öneri. Birbirimize türlü konularda önerilerde bulunuyoruz. Ancak benim size en büyük tavsiyem ve önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12. Laf olsun diye arayıp adamı delirtmeyin sonra ha. Doğancan, Kadir Hoca iltica etti anlaşılan, yine mi yok demiş bir dinleyicim. Yeni geldi galiba. O yazmayınca ben de yazmadım. Bu hafta da yok yani.

Bu gerçek mi ya? Doğru söyle. Doğancan, yolda bir arabayla kapışıyordum. Böyle bayağı birkaç kilometre kapıştık. Sonra yaklaşınca camları açtık. İkimiz de çok gerginken yüksek sesle ikimiz de seni dinliyorduk. Ortak noktamız varmış. Gel oturup kahvaltı yapalım mı dedi. Ben de yürü git lan manyak dedim. Diyen sevgili gülümser. Aa, resmen benim üzerimden sana mı yüründü gülümser? Kız belki büyük bir aşk hikayesi başlayacaktı. Tabii sen de müsaitsen.

0: Evet, gerçekten doğru. Hala hatta şu an arkamdan gelmeye devam ediyor demiş Gülümser. Kız. O da duyuyor bu söylediklerimi. Madem o kadar istemiyordun, gidip Doğancan'a niye haber verdin demez mi şimdi o çocuk?
1: Altın gibi bir kalbin var, kuyumcu mu baban senin? Yetiş, bende yangın var, fırıncı mı baban?
0: Kız Gülümser, beğenmedin mi çocuğu, ne? Ne oldu yani? Otur iki kahve iç.
1: Çok tatlısın, güzelsin, şekerci mi baban senin? Kaşım kara.
0: Dediğim gibi bilmiyorum tabii, müsait sen. Medeni durumun elverişliyse. Ya beni dinleyen adamdan sana zarar gelmez, öyle düşün yani.

0: Yok yok bekarım diyor.
1: Kız bana yazana kadar çek sağ dörtlüğünü yak. Otur konuş çocukla. Gülümser. Daha çok bekar gezersin sen öyle.

0: Sendeki bu çöp çatan potansiyeli beni benden alıyor demiş bir dinleyicim. He işte kendime ayrım yok, bari sizin yüzünüz gülsün diyorum ben de. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Mersin'den Ahmet Kral.
0: Aa, bir dakika Ahmet. Gülümser şey yazdı. Senin üstünden söyleyeyim bari, gelsin önümü falan kessin durdursun madem öyle çok istiyorsa demiş. Ay vah vah.
1: O arkadaşız Doğancan, konum attın yeter.
0: O arkada ne? Şu an Gülümser'i takip eden arkadaş ilk sapaktan sağa dön ve derhal terk et orayı. Önümü kessinmiş. E söylemiş sana, daha ne yapacak? Neyse aman, bana ne be. Otur kuru. Evet abi, neydi isim, Ahmet miydi?
1: Evet kardeşim.
0: Nedir acaba işimiz gücümüz, tanıyalım biraz.
1: Mersin'de nalburculuk yapıyoruz.
0: Nalbur.
1: Evet.
0: 2 kilo çimento.
1: Yaptırdım.
0: Falan filan şey gibi, o Şener Şen'in sahnesi geliyor nalbur
1: evet,
0: deyince
1: evet, aklıma. Evet, arkadaşlarımız bizi onunla dalga geçiyorlar zaten.
0: Yaz kızım. Evet Ahmet abi, nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Valla önerim şu Doğan'ım, artık bıktık, hepimiz melek olmayak ya. Biz niye melek olmak için çalışıyoruz, ben onu da anlamıyorum.
0: Hmm. Yani ne diyorsun, artık ben şeytanım mı diyorsun, uğraşamayacağım.
1: Ya olmak ya, biz niye bütün bir dünyanın melek olmasını bekliyoruz, ben onu anlamıyorum ki. Onu yapmayak, bunu yapmayak.
0: İnsanlar ne yapacağız? He. Yani. Ben yapmayınca ne değişecek diyorsun da sonuçta. Aynen. Bir yerden başlamak lazım da niye benden başlıyoruz mu diyorsun?
1: Hayır, devamlı böyle ya, insanlık olsun, bu insana yardım edelim, öbürünü şöyle yapak, sonuçta elde yine sıfır, yine sıfır.
0: Bir şey söyleme, sen de haklısın da öbür türlü nasıl olacak? Sonuçta belli işte ahlaki insan olmayı gerektiren kurallar, belli başlı işte ne bileyim insani vasıflar, bunlar hayatı güzelleştirmiyor. Öbür türlü bunlar güzelleştirmiyor mu yani?
1: Doğanım ama düşünsene, bir emek veriyorsun bir dostluğa ya da başka bir şeye, zamanın, maddi manevi her şeyin gidiyor ve sonunda elde sıfır. Niye bunu yaptı?
0: Her zaman elde sıfır olmuyor ama. Benim yani hala da böyle uzun 15-20 senedir devam eden çok güzel dostluklarım var. Demek ki
1: seni... Seni de öpecekler.
0: Seni çok öpmüşler anlaşılan.
1: Aynen.
0: Öptürme sen de. Yani ben de olmadık adamı, olmadık şeyi, enerjiyi ya da emeği vermiyorum sonuçta yani. Sizin bence kabahatiniz şu Ahmet abi, yani sonu baştan belli olan işler oluyor çoğunlukla. Uyduruyorum yani, hırlı, hırsız ya da böyle sağa sola yalanı dolanı, osu busu olan insanlara güvenip daha sonrasında size de bir şey yaptığı zaman bana bunu nasıl yapar, ben ona bunu yaptım, bunu yaptım dememek lazım.
1: Farklı bir konu. Mesela ben sana her gün çay veriyorum ya, ilk 3 gün 4 gün teşekkür ediyorsun.
0: Evet. Ve sonra o senin görevin haline geliyor.
1: Görevin. Simit veriyorsam yanımda yine teşekkür ediyorsun. Ve bunlardan birini yapmadığım anda
0: evet,
1: bana kızıyorsun. Ya bunlar iyi bir şey değildi ki Doğan.
0: Heh, ama işte bak Ahmet abi, orada da psikoloji giriyor işin içine. Alma verme dengesi diye bir şey var. Sen 3 gün verdiysen ya da uyduruyorum 2 gün verdin. 3. gün artık onun vermesi lazım. Vermiyorsa artık sen o 4. günde bırak, ne hali varsa görsün. Ben artık öyleyim valla. Bana emek vermeyen, emek dediğim illa maddi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani benim için bir zahmete girmeyen hiç kimse için ben de artık hiçbir şey yapmıyorum.
1: Katılıyorum sana. Eskiden dostluklar karşılıksızdı. Şu anda dostluklar mecburen oluşması için karşılıklı olmaya başladı.
0: Ama bak, benim söylediğim yanlış anlaşılmasın. Benim için bir zahmete giriyor olması. Uyduruyorum yani, tabii, bir şeye ihtiyacım vardır ve onun yanımda olması lazım. Sadece yanımda durması lazımdır. Yani ona zaman aynen ayırması bile bir şey ya. O yüzden söylüyorum. Ama boşver, hepimiz göçüp gideceğiz Ahmet abi.
1: Aynen.
0: İyi hadi nalbura devam. Gelsin sabah enerjimiz.
1: Arkadaşlar herkese günaydın.
0: Günaydın. Sana şeyi çalayım mı? Dur bir dakika. Şimdi aklıma geldi. Bak bir şarkı bak, çalacağım.
1: Dünya gününde onu da söyleyeyim. Güzel bir şeyler çal. Artık abin yolun yarısına geldi. Son çeyrekteyiz. Her şeyin güzel olmasını istiyoruz. 55 yaşına girdik artık.
0: Maşallah.
1: Gelecekle dinliyoruz.
0: Ne güzel, sağ olasın.
1: İyi bir şey çalıştı.
0: Dur ben bakayım şurada doğru mu acaba? Şu mu? Heh. Eski bir şarkı çalacağım sana. Madem yaş 55... Asya diye bir şarkıcı vardı, onun bir şarkısı vardı, hatırlar mısın onu? Vallahi öptürmem.
1: Çok güzel oldu.
0: Tamam, benden sana geliyor. Hadi görüşürüz.
1: Vallahi çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.
2: hak etti.

0: nereden nereye?
1: İyi oldu bu konu. Asya da ne güzel isim değil mi? Asya.

Doğancan, Ahmet abi yaş 55 artık son çeyrekteyiz dedi. Olur mu ya? Bu kafayı değiştirsinler artık. 55 yaşında hayatın anlamını aramaya çalışıyor yabancılar demiş. Buluyorlar mı? Ya tam bulacakken de zaten olan oluyor. Gülümser'den haber var mı yazmış birçok kişi. Yok, yazmadı. Konuşuyorlar herhalde şu an.

Doğancan, Asya deyince aklıma geldi. Annem kızıma Asya ismini koyun demişti. Eşim hayır, ben Bade ismini istiyorum dedi. Bade koyduk. Çünkü benim adım Çağla.

0: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında da...
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Bengü ve Ümit Sayın buradaydı. Ya sen gidip de Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken sevgili dinleyicilerim, yavaş yavaş son yarım saate girmişiz an itibariyle. Hatırlatmakta fayda var çünkü bunlar son hatırlatmalar. Bu akşam Ankara'da buluşmamız var. Bu akşam saat 8'de Yeni Mahalle Belediyesi'nde nerede olacağız? Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur sahnesi Batıkent'te olacağız. Eğer akşam saat 8'de müsaitseniz beklerim ama 8 olmadan gelirseniz iyi olur tabii ki. Keyifli bir akşam hazırladım sizin için. Güzel sohbet edeceğiz. Karşılıklı muhabbet edeceğiz. Böyle radyoda ben bir odanın içinde duvara bakarak konuşuyorum ama muhataplarımla göz göze diz dize orada karşılıklı sohbet edebilmek de çok keyifli olacak. O yüzden hepiniz davetlisiniz. Bekliyorum. Akşam saat 8'de Ankara'da buluşmamız var. Saat kaçta neredeydi unutma ihtimalinize karşı da detaylı bir şekilde Instagram'ıma girdiğiniz zaman Doğan Can diye yazın. Oradan dediğim gibi bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Hızlıca 3-5 mesaj daha paylaşalım. Hemen ardından rastgele bir telefon bağlantısı daha alacağım. 0212-368-6212 canlı yayın telefon numaram. Ve bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda, türlü meselelerde tavsiyeler veriyoruz. Benim önerim Süper FM yetkililerine, ne geliyor acaba? Yanına bir asistan alsınlar, arayan kişilerle ön görüşme yapılsın lütfen demiş. Vallahi bizim öyle bir ekibimiz var zaten Bayram. Ben istemiyorum. O çünkü yayının hızını yavaşlatacak bir şey. Bir ikincisi böyle direkt yayına aldığım zaman yaşanan o yayına bağlananlardaki heyecanı seviyorum ben. O yüzden bir armağan ver bana, olsun ne olacak? Böyle olsun. O şaşırdığınız anlarda daha komik şeyler çıkıyor yani. Ben bunu hususi böyle yapıyorum. Yani yoksa bizde adam çok Bayram. Olsun.

Aa dur, Gülümser yazmış. Ne diyor? Doğancan, durduk konuştuk ama çocuk 30 yaşında çıktı. Ben 39 yaşındayım. Ben daha önce evlendim, ayrıldım. Benim iki tane oğlum var. Birisi de 17 yaşında. 17 ve 14 yaşındaki oğlum var. Hakkını yemeyeyim. Çocuk çok tatlıydı ama... Neyse, görüşürüz ablacığım deyip ayrıldım yanından diyor. Hadi be Gülümser. Bu da Golde'yle. 9 yaş. Yani kimi için sorun olmayabilir ama bilemedim.

0: Doğancan, iyi sabahlar, merhaba.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın, Fatih Budak. Bugün geleceğin yerden arıyorum.
1: Fatih Budak, sen meteoroloji.
0: Evet,
1: Yalancı Fatih, yalancı.
0: Hayır, hayır, akşam sana sürprizim var yahu.
1: Hayır mı? Ne sürprizi?
0: Vallahi, Ankara'ya geliyorsun, sürpriz.
1: Ha, senin gelişin mi sürpriz?
0: Hayır, sizin gelişinize benim katılımım ve sonrasında, ya bilmiyorum işte, sürpriz.
1: Sonrasında ne? Pavyona mı götüreceksin beni? ne? Söyle, sürpriz ne?
0: Hayır yahu, sürprizi kaçar ama.
1: Ay ne yapacaksın, Allah bilir ya. Uyduruk bir şeyse vallahi söylerim yüzüne direkt. O yüzden şimdi burada söyle.
0: Ya bir hediye takdim edeceksin yahu.
1: Çok hediye? Para bozdurunca para eden bir şey mi?
0: Yok yani, paha bitilemez bir hediye.
1: Ay Allah bilir ne getir. Üstüne ne fotoğrafımı bastırdım, bir kupa getirme sakın. Vallahi kırar atarım.
0: Yok hayır, yok. Vallahi çok beğeneceğim.
1: Evet Fatih, madem meteorolojiden arıyorsun bizi. Şu an İstanbul'da Maslak dolaylarında yağmur bir yağı bir duruyor. Nedir bugün? Evet. Bu gündem Ankara'da hava nasıl mesela? Özellikle benim için o daha önemli bugün için.
0: Evet, ben yolunuzu, güzergahını da söyleyeyim. Akşam hallederiz. Nasıl olsa buraya geliyorsunuz. Sıkıntı yok.
1: Hallederiz.
0: Ara ara yağışlar olacak. Bolu'dan, Bolu istikametinden geliyorsunuz. İstanbul'da da aralıklarla var. Ankara'da gece saatlerine doğru başlamasını tahmin ediyoruz. Hafta sonu da yarın özellikle.
1: Bugün böyle akşam, gece daha doğrusu 1 gibi, 2 gibi yağmur var mı Ankara'da?
0: Var. Akşam 10... Yani akşam saatlerinden sonra 9, 10, 11 gibi başlamasını bekleyip sonra etkiliye çevirdik.
1: Bir de 2 de var yani yağmur.
0: Var. Doğrudur.
1: Neyse, o zaman şemsiyemi de alayım da işim var benim.
0: Ama siz yabancı değilsiniz. Yaparız bir şeyler. Ankara'ya gidiyorsunuz.
1: Evet. Nedir acaba İstanbul'un peki hava durumu, ne olacak? Bu güneş ne zaman tekrar açıyor İstanbul'da?
0: Pazar öğleden sonra. Pazar akşam saatlerine kadar aralıklarla yağış var. Yarın bugün ve pazara göre yarın en fazla yağış alacak.
1: Evet. Bu arada Doğancan aşk olsun, ne kadar ayıp. Hediyenin büyüğü küçüğü mü olur diye mesajlar gelmiş. Arkadaşlar şaka yapıyorum ya. Her şeyi de açıklayacak mıyız ya? Ama kupa da getirme bu arada gerçekten.
0: Vallahi çok anlamlı. Wow diyeceğim.
1: Peki. Evet, bugün öneri günü. Nedir acaba tavsiyen?
0: Vallahi öneri şu Doğancan. Ben 43 yaşına geldim. Hani ne öğrendim, ne dersin dersen, herkes inanın kalbinin ekmeğini yiyor bu hayatta. Böyle hasetlikten, fesatlıktan, çirkeflikten uzak durmak çok iyi. Yoksa o bir şekilde insana geri yansıyor diye düşünüyorum. Yani iyi niyet beslemek karşıya her zaman kazandırıyor diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Teşekkür ediyoruz bu hayatımızı komple değiştirecek öneri için. Hadi gelsin sabah enerjimizde sevgili Fatih.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın Ankara. Ne işin varmış gece 1'de 2'de Ankara sokaklarında Doğancan diye soranlar. Yani yollar boş olur, sakin olur diye Ankara turu yapacağım belki. Allah Allah. Kime ne?

0: Konu başlığı öneri. Arkadaşlar size en büyük tavsiyem şudur diyebileceğiniz ne varsa. Hadi reklama gitmeden bir telefon daha alalım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Gerçekten orijinal öneriler istiyorum ama.
1: Kimseye güvenmeyin dayan.
0: Ne olur yalvarırım. Laf olsun diye aramasın kimse.

0: Günün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Didik ve hemen bir telefon daha aldık. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Neslihan Aksu ben. Kocaeli Gebze'den arıyorum.
0: Hoş geldin Neslihan. Tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın?
1: Direksiyon eğitmeniyim ben.
0: Ha, güzel. Yollardasın evet. Sürekli.
1: Aynen öyle. Yollardayım sürekli akşama kadar.
0: Senin peki şey, senin yan koltukta da debriyaj fren falan var değil mi?
1: Evet evet var.
0: Ay çok yani ne o olsa bile yani senin orada kontrolün bile olsa yine de çok gergin bir an değil mi ya? Araba kullanmayan birine araba kullanmayı öğretmeye çalışıyor. Bazılarının böyle belki istidadı oluyor yani daha deneyimler edinilmiş evet. Trafiğe kapalı yerlerde biliyorlar falan ama hiçbir şey evet. Bilmeyen ve aşırı panik olan birinin böyle yaptığı bir durum var mı o derslerde?
1: Yani tabii ki illaki oluyor ama hani biz artık alıştık tabii bu durumlara. Hani onların ne yapabileceğini de kesiyoruz. Ona göre zaten vaziyet alıyoruz. Ona göre davranıyoruz.
0: Ama yine de sizin o arabanın her tarafı vuruk kırık herhalde değil mi?
1: Aslında hani bizden kaynaklanan kazalardan değil. Genelde çevremizdeki insanlar kendileri bize çarpıyorlar öyle söyleyeyim.
0: Ama çevrenizdeki insanları da kazaya teşvik eden şeyler yaptığı içindir muhtemelen.
1: Asla öyle şeyler yapmayız biz.
0: Ne, öyle diyeceğim tabii ne diyeceğim. Evet nedir acaba önerin tavsiyen?
1: Ya dün bir öğrencimle dersteydik. Öğrencim sınavdan kalmıştı. Ve hani şunu söylüyor bana sürekli. İşte ben şimdi işte bütün çevremdeki kişiler şimdi bana tekrar işte sınavdan kalınca niye kaldın? İşte ne olacak? Niye kalıyorsun? Otomatikle girdin vesaire gibi şeyler söyledi. Yani ben bence insanlar. Yani genel anlamda söylüyorum bunu sadece bunun için söylemiyorum. İnsanlar kendileri için bir şey yapsınlar. Yani çevredeki insanlar bana ne diyecek, sonunda ne olacak, beni nasıl eleştirecekler gibi düşünmeden hareket etsinler her zaman. Ben bunu söylüyorum. Kendileri için yaşasın herkes.
0: Doğru da işte yine de yani ben o kadar duygu durumumu kontrol edemeyebilirim yani. Ben de etkileniyorum haliyle. El alem ne der? Yakın arkadaşlar ne? Gerçi senin dostun olan kişi bununla dalga geçmez de. Yani herhangi bir başarısızlıkla alakalı. Bu da başarı da değil bu arada. Başarıya giden bir basamak aslında. Orada demek ki eksik olan bir şeyler vardı. Toparlarsa geçecek yani sonuçta. Ne?
1: Yani aynen kesinlikle öyle ama gerek yok bence diyorum ya. Hiç hani bununla alakalı kendilerine stres yüklüyorlar. Sonunda da yine başarısızlığa götürüyor
0: evet,
1: bu durumu.
0: Peki şöyle bir şey soracağım. Buna ne dersin? Ben de bu arada ikinci de aldım. Yazılı da hemen geçtim de. Uygulamada ikinci de aldım ehliyeti. Evet. Onun da sebebi direkt şeyi vitesi. 2'de unutmuşum yokuş kalkışında. Stop. Neyse oraya geçiyorum. Bazı insanlar böyle 7 kere, 8 kere, 10 kere falan giriyorlar ve o ehliyeti alamıyorlar ya. Onlara da aynı şeyi söyler misin? Üstüne mi gitsinler yoksa artık hani senden olmayacak anla artık mı demek lazım?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Benim yine onunla ilgili bir örneğim var. Geçenlerde benim 3. dosyamın ilk hakkında aldı öğrencim. Ehliyetle. Kendisi çok güzel araç kullanıyor aslında. Bunun da farkında derslerde de çok iyiydi zaten. Ama sınavdaki streslerini yönetemedikleri için kalıyorlar zaten. Yani o yüzden de ben bu tarz insanlara pes etmeyin devam edin diyorum zaten. Ama baktım hiç olmayacak zaten kesinlikle devam et gibi şeyler söylemiyorum.
0: Yani. Çünkü var yani öyle de var yani bu mümkün değil trafiğe çıkmamalı diyebileceğimiz potansiyeller var evet.
1: Var var.
0: Peki yani. Sağ ol Neslihan hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın Düzce.
2: Günaydın
3: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.

0: Yol yanlış ama nasıl güzel.
1: Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Yavaş yavaş toparlayacağız. Son bir telefon bağlantısı daha alacağım şimdi. 0212 368 62 12. Az önce Neslihan'ın telefonu kapatırken günaydın Düzce diye bağırdım. Neslihan aslında Gebze'den aradığını söylemiş ama benim aklımda oralar yakın ya, Düzce diye kalmış. Burada not almadığım için. Yemin ediyorum onlarca Düzce değil Doğan, Can Gebze diye mesaj yollayan sevgili işsiz dinleyicilerim. Buradan bütün Türkiye önünde bütün Gebzelilerden özür diliyorum. Ya Allah aşkına ya. Ya vay Gebze Düzce ne? He. Ha Sivas. Ha Sivas'a günaydın. Ne yapacaksın? Hadi. Bir dinleyicim hatırlatmış, Doğancan ama Ankara Ankara diyorsun, çalmazsan olmaz diye en yakın arkadaşımın şarkısı. Nasıl yayında atlarım ben bunu ya? O zaman madem bu akşam Ankara'da buluşmamız var, hala uyanamayan, hala kendine gelemeyenler için

zamanda, çok yakın zamanda Gizem yeni şarkısını yayınlayacak. Ve muhtemel ilk ben çalacağım. Çünkü çıktıktan 10 dakika sonra çalarım gibi geliyor yayında. Uzunca zamandır zaten biz kendi içimizde dinliyoruz o şarkıyı ama bayılacaksınız.

0: Neydi? Mr. Kavanaugh. Gizem dinliyordu, o anladı. Alo. Alo. Sana alo dedim.
1: Duymuyor mu? Tamam, diğer telefonumuzu alalım. Yavaş yavaş toparlayacağız. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize her cuma sabahı olduğu üzere türlü konularda tavsiyeler, öneriler veriyoruz. 212-368-62-12.

0: Evet, yine bir eve düşen Yıldırım'dan gelen mesaj. Leyla diyor ki asla eşinizin ailesi sizin aileniz olmuyor. Biz alık gelinler onları anne baba sanıyoruz. Eşimin ailesi benim de ailem demeyin. Evlenecekler kulağına küpe etsin demiş ama istisnalar kaideyi bozmaz da yani. Her durum kendi şartları içinde değerlendirilir. Leyla gayet hani gelin gittiği ailede kendi öz anne babasında görmediği ilgi alakayı gören de var. O biraz piyango işte, şans. Yani seni sorsak mesela kaynanana belki o da seninle ilgili kim bilir neler söyleyecek. Yani İzmir Karşıyaka'dan herkese günaydın diye mesaj yollamış. Aa Fatih sen neredesin? Çok eski dinleyicim. Aa Fatih, fotoğrafını görünce tanıdım. Sen ne oldu, herhalde dinlemiyorsun artık beni. Bayağı eski dinleyicim yani, her gün yazardı. Diyor ki bu ön görüşme yapılması zamanında denendi ama olmadı. Telefonun başındaki kızcağızı linç etmişlerdi. Başta Minibüs Nilgün olmak üzere yayına bağlanmak için türlü yalanlar söyleniyordu sürekli demiş. Doğru, evet. Vardı bir ara ön görüşme yapıyordu bir arkadaşımız, telefonlara bakıp yayını öyle alıyordu. Herkes kendini farklı tanıtıyor. Halbuki dün yayına bağlanmış. Şey diyor mesela, merhabalar ben estetik cerrahıyım diyor. O kız da şey diye düşünüyor, ha buradan güzel malzeme çıkar diye yayına bağlıyor. Ne iş yapıyorsun diyorum, manavım ben abi. Bunlar çok oldu, evet. Alo. Al işte. Ne oldu ya? Bu arada manavdan da malzeme çıkar, yanlış anlaşılmasın. Telefonu bağlayamadım bir türlü ya. Dur şunu deneyeyim bakayım, buradaki hattı alalım. Evet, günaydın.
1: Günaydın Doğancan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Sakarya'dan Nevin ben.
0: Hoş geldin. Nevin mi dedin?
1: Evet, doğrudur.
0: Nevin, ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Ben öğretmenim. Evet, şu an yaz tatilindeyiz biliyorsun.
0: Güzel, nedir branşımız hocam?
1: Büro yönetimi.
0: Kurum yönetimi büro mi?
1: Hayır, büro yönetimi.
0: Ha, büro yönetimi. He tamam. Ses uzaktan geliyor. Araç kiti, hoparlör ne varsa o zıkkımı kulağımıza alalım hocam lütfen.
1: Hayır.
0: Duyamıyorum. Evet.
1: Tamam.
0: Gelelim konumuza. Nedir acaba önerimiz, tavsiyemiz?
1: Evet. Benim önerim, yani hayatta anı yaşamamız gerekiyor. Bugünü yaşamamız gerekiyor. Gerçekten gelip geçiyor. Ben 45 yaşındayım. 2 kızım var. Bunu acı bir şekilde tecrübe de ettim. 36 yaşında eşim aniden vefat etti.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Amin, çok teşekkürler. Yani kesinlikle çok hesap yapıyoruz, kendimizi strese sokuyoruz, üzüyoruz. Bunların hepsi geliyor geçiyor, hayatta bildiğini okuyor, devam ediyor yani bir şekilde.
0: Doğru.
1: Çok keyifli, sağlığın her şey yerinde ama... böyle bu Doğancan, seni çok seviyorum.
0: Çok doğru. Bunu böyle hani yakınlığında bir kaybı olmayan insanlar da şuradan pay biçsin kendine bence. En ufak bir, evet, sağlık problemimizde bile hastaneye gittiğimizde, uyduruyorum, böyle çok ağır soğuk algınlığı geçirdiğimizde, o kolumuz kanadımız kalkmadığı anlarda bile ondan pay biçelim. Aslında sahibi olduğumuz ve şükretmemiz gereken o kadar çok fazla hem kişisel değerlerimiz var hem de etrafımızdaki insanlar var. Yayın başında da benzer bir konu üzerine sohbet etmiştik. Ama insan işte bilemiyor ki, hayatın iyi sürprizleri olduğu gibi kötü sürprizleri de var. Umarım böyle yani hiçbir zaman keşke diyeceğimiz şeyler yaşamayalım tabii, ama ne olursa olsun günün sonunda değiştiremeyeceğimiz bu ölüm gerçeği, kaç yaşında olursa olsun erken, yani geride kalanlar için zor çünkü.
1: Kesinlikle çok haklı.
0: Bu vesileyle de rahmetli eşini de anmış olduk Nevin. Sağ ol aradığın için. Hadi,
1: çok teşekkürler.
0: Gelsin sabah enerjimizde.
1: Ankara'da okumuştum. İyi eğlenceler diliyorum bu arada sana.
0: Süper. Teşekkürler.
1: Günaydın.
0: Kısa bir reklam arası. Artık veda vakti. Sevgili dinleyicilerim, hepinize güzel bir gün ve harika bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. Hadi son kez söylüyorum çünkü Ankara dışında dinleyenler fenalık geçirdi. Yeter ulan, anladık dediğinizi duyar gibiyim ama ne yapacaksın? Çünkü şu oluyor. Mesela bak, adım gibi eminim. Ben bu akşam Ankara'da bu etkinliği yapacağım ya. Bana yarın o paylaşımları gören Ankara'daki birçok kişi, ya Doğancan hiç haberimiz yoktu diye mesajlar geliyor. O yüzden ben her fırsatta söylüyorum. Bu akşam, son kez söylüyorum ama bitiyor artık. Bu akşam saat 8'de Ankara'da söyleşimiz var. Ücretsiz bir etkinlik. Yeni Mahalle tarafında, Batıkent tarafında olanlar buyursunlar. Olmayanlar da gelsinler. beklerim. Detaylı bilgi benim Instagram sayfamda Doğan Can diye girdiğiniz zaman oradan görebilirsiniz. Akşam Ankara'daki dinleyicilerimle buluşacağım ve o paylaşımları da siz de sosyal medyadan takip ederseniz görürsünüz. Kaçırdığınız ve yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabileceğiniz gibi akşam saat 6 ile 7 arası, yani bu akşam saat 18-19 arası bu yayının özet bir hali tekrar olarak yine Süper FM'de. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ben de birazdan yola çıkar Ankara'ya giderim. Şimdilik alas bağladık. Pazartesi görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Süper FM.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

daha. İz bırakan performansların adresi JJ Arena. Pop müziğin kraliçesi Hande Yener, en sevdiğimiz şarkıları ve sürprizlerle dolu sahne performansıyla 25 Temmuz Cumartesi akşamı JJ Arena'da sevenleriyle buluşuyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Kası. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Troll'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 26 Temmuz Pazar akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meydan sponsoru Karnaval.

0: Bête. Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Süper FM. Ön bizim için böyle manevi.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe, 29 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarına.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Süper
1: bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.
3: İyi.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: bekler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'deyiz ama gözümüz kulağımız kardeş radyomuz JoyTürk'te. Çünkü bu hafta JoyTürk konser davetiyesi yağdırıyor. Her gün sabah 8-9 ve akşamüstü 17-18 saatlerinde paylaşılan şifreli kelimeleri kaçırma. Hafta sonu yaklaşırken tüm kelimeleri sıralı bir cümle yap. Cuma 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 8 Ağustos İstanbul Red konseri için şansını dene.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende.
2: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 26 Temmuz Pazar akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
3: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
2: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30. Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20. Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağ'ına kadar 22. Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniyeten Bağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mutfaba Doğan Can'daydı.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Efendim?
1: İsim ne bacım?
2: Kübra ben.
1: Kübra, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Biz şu an Aksaray yolundayız. Aksaray'a gidiyoruz.
1: Haydi ailece. Bakalım. Ay ne güzel. Bugün öneri günü, tavsiye günü. Hadi senle siftahımızı atalım. Nedir önerin?
2: Bugün size önerim Aksaray'a bir düğüne katılmanız. Mutlaka gitmeniz gereken şeylerden bir Aksaray'da düğün.
1: Evet de nereden bulacağız biz Aksaray'da düğünü de gideceğiz. Sizin sonuçta bir hısmınız, akrabanız, bir tanıdığınız var ki gidiyorsunuz. Herkes ne?
2: Siz de gelin.
1: Ay ne uyduruk bir öneri bu Kübra ya. Sen bunu demeye aramış olamazsın ya.
2: Merhaba.
1: Sen kimsin?
2: Kardeşim.
1: Evet. Mutlu musun Aksaray'da düğüne gitmekten?
2: Evet, çok mutluyum.
1: Çok güzel, tamam canım. Hadi yollayın gelsin sabah enerjimiz. Yok, o da yok. Anladım. Arkadaşlar, söyleyecek lafınız yoksa aramayın. Sonra ben böyle bir şey söyleyince telefonu başkasına veriyorsunuz hemen. Panik anında bulduğu çözüme bak ya. Ben bağırdım diye kardeşine verdi. Al al, sen al.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Zabıta memuru olarak çalışıyorum. Benim önerim sokakta dilenen şahıslara, insanların vicdanlarını sömürenlere para vermeyin. Her gün yüzlercesiyle uğraşıyoruz. Kendilerini bu işe, maaşa bağlamışlar. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar sokağa çıkmıyor, dilenmiyor zaten. Utanıyor, dilenemiyor ama emin ol o dilenenlerin ne parası var.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ben Fatma Nur.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Fatma Nur?
2: Ben Karaman'dan aramıştım daha önce de.
1: Nereden? Ankara'dan?
2: Karaman'dan.
1: Karaman'dan. Hoş geldin. Peki bugünün konusu öneri. Nedir acaba tavsiyen önerin?
2: Ben yine öneri gününde denk gelmiştim. Bir iki ay önce. Evet. Şimdi bugünkü önerim, sizi dinlemiştim o zamanki önerimde de. Size iyi gelmeyen insanlarla sırf onlar kırılmasınlar, üzülmesinler diye onlarla vakit geçirmek, işte konuşmak, işte bunları yapmak zorunda hissetmeyin diyorum.
1: Evet.
2: Ve ben bunu yaptım. Gerçekten şu an çok mutluyum. Yani bana iyi gelmeyen insanları hayatımdan tek tek çıkartıyorum.
1: Evet, ya da orada mesafeyi korumak ya da doğrudan hayattan çıkarmak da bir seçenek tabii ki. Yani onu bence şöyle düşünmek lazım. Hepimizin tabii böyle yıllanmış arkadaşları vardır. Çünkü türlü hadiseler, türlü mevzulardan, sınavlardan geçip ona göre bir şekilde o ilişkinin selameti belirleniyor ya. O süreç içerisinde yaşadığınız iyi günde, kötü gündeki tavırlarına göre artık bazı insanları artık hadi canım güle güle diyebilmek lazım. 10 sene önce hayatımızda olan kaç kişi şu an hala hayatımızda? Ona bakmak lazım. Geliyor geçiyor. Biz de birilerinin hayatından geliyoruz geçiyoruz. O yüzden bence bu kararı alabilmek insanın kendine olan saygısıyla alakalı zaten.
2: Aynen öyle ve şu an gerçekten mutluyum. Hani kalan 3 arkadaşım kaldı. Onlarla da gayet güzeliz. Hani eğleniyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Gayet güzel. Akrabalardan da iyiydim. Böyle hani bize zarar veren çarpan insanlardan, hani aileme çarpanlardan hep böyle kurtulduk.
1: İyi, o 3 arkadaşının o zaman idareli kullan. Çünkü o 2-1 hiç de olabilir süreç içinde. Yani her zaman başkaları problemli olmuyor yani. Orada kendine de insan dürüst olmalı. Ben neyi ne kadar yapıyorum ya da yapmıyorum diye. Sağ ol Fatma Nur. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Teşekkür ederim. Bir saniye ama bir şey daha soracaktım ben.
1: Buyur.
2: Senin hani şu cansız yayının vardı ya.
1: Mahmut abiyle yaptığınız.
2: Evet, onu neden devam ettirmediniz? Ben orayı kaçırdım. Ben onu çok seviyordum.
1: Evet, duruyor hala kayıtlar. 10 bölüm mü var, 13 bölüm mü var hatırlamıyorum. Biz onu bir sezon başlayalım diye başladık Mahmut abiyle. Devam edebiliriz. Biraz hani şey, iş yoğunluğundan yeni bölümler kaydedemedik. Araya da zaman girdi. Öyle kaldı. Ama yapabiliriz yani, belli olmaz. Sürpriz yapabiliriz.
2: Bence yapın. Çok güzeldi, mükemmeldi yani.
1: Ay sağ ol. Kaçıranlar Karnaval uygulamamızın podcast bölümünde cansız yayın diye bulabilir. Mahmut abiyle bir program serimiz var. Çok keyifliydi gerçekten. Sağ ol Fatma.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can aman diyeyim arabaya süt dökmesin kimse. Oto temizleyiciler süt dökülmüş arabayı temizlemek istemiyor bile. 10 gün boyunca ilaçlı temizlik yapılması gerekiyor. Bakteri ve kurt üretebiliyor ve araba deli dehşet kokuyor. Aman diyeyim çoluğunuza çocuğunuza arabada süt içirmeyin diyen Gökçe. Evet ya. Ben ama hep bunu duyduğum zaman doğru bak çocuklarla alakalı değil mi? Yani hangi manyak elinde sütle arabada keyif yapıyor diye düşünürdüm. Evet doğru çocuklara veriyorsunuz sütü. Benim öyle dertlerim olmadığı için ben bilemedim. İstanbul'dan Hüseyin. Benim önerim şu araçlardaki cam fıskiyesinin ayarlanmasını istiyorum. Adamlar bir sıkıyor kendi camını yıkayacağını arkadaki arabanın camını yıkıyor. Teşekkürler diye mesaj yollamış. Bazen değil mi? O sileceği çalıştırıyor arkaya tazik atıyor.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo? Alo? Alo? Kapatıyorum. 3, 2, 1. Tamam. Diğer telefonumuzu aldık hemen. Kim var hattımızda? Günaydın.
3: Günaydın.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Mehmet ben Antalya'dan.
1: Hoş geldin Mehmet. Evet yayındasın. Böyle bir acaba evet. Bağlandın mı endişesi var sesinde. Anlayabiliyorum.
3: Biraz var. Biraz var evet tam radyo dinliyordum ilk defa aradım.
1: Evet biri düşünce şak diye aldım seni. Tanıyalım Mehmet ne iş yaparsın?
3: Ben Antalya'da yaşıyorum. Kuyum işiyle uğraşıyorum. Kuyumcuyum.
1: Hadi ya. Şimdi
3: de işe gidiyorum.
1: Kuyum deyince doğrudan satış değil de üretimdesin diye anlıyorum doğru mu?
3: Daha çok satış aslında da üretim olarak atölyemizde var.
1: Ne alemde şu anda? Şu an yani piyasa böyle herhalde bir buçuk aydır rolantide diyebiliriz. İniyor çıkıyor da öyle çok majör değişiklikler yok bir süredir.
3: Yok hayır.
1: Alo.
3: İki aydır hemen hemen aynı fiyatlarda 100 lira 200 lira 600 lira değişiyor. Alınabilir seviyelerde ama uzun vadede böyle yılbaşına doğru falan tekrar aynı seviyeleri görür diye düşünüyoruz yani.
1: Aynı seviyeler dedin gram 8000'in üstüne mi çıkar diyorsun?
3: 7 ve üzerinde çıkar diye düşünüyoruz yani.
1: Neye dayanarak Sayın Mehmet Bey?
3: Ya zaten o rakamları görmüştü yani. Gördüğü yerleri tekrar görecek yani. Genelde bu tarz şeyler oluyor. İşte ülkenin genel durumu savaş, polemikleri.
1: Evet öyle
3: bazı
1: tabii.
3: Bazı şeylerden kaynaklı. Hani bir şeye bakıyor, bir kıvılcıma bakıyor yani. Bugün kapatıyoruz, yarın geliyoruz 500 lira fiyat düşmüş.
1: Yani ucu bize dokunan kötü şeyler olmasın da tabii memlekette. Altın bırak kalsın kaldığı yerde. Peki şeyi hatırladım ben birden ya. Ben ortaokuldayken harçlıklarımı biriktirerek böyle ayda bir iki tane çeyrek alabiliyordum. Çünkü o zamanlar çeyrek altın çok iyi hatırlıyorum tam 30 TL'ydi. 30 liraydı çeyrek altın. Bak gramı biz adam yerine koymuyorduk ki eskiden gram altın alan yoktu adam akıllı. Hani böyle 1 gram olarak.
3: Yok,
1: hani
3: evet.
1: Atıyorum böyle 20 gram 30 gram o külçeleri demiyorum. 1 gram hiçbir zaman böyle düğünlerde falan takılmazdı. En kötü ay çeyrek takacağız ayıp olur mu acaba denen çeyrek. Şu anda ay çeyrek çok fazla ya gram takarım diyoruz.
3: Şu an evet gram büyük bir şey.
1: Öyle tabii az değil yani. Peki nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
3: Şimdi arkadan da arkadaşlar mesaj atmış. Süper FM mi dinliyorsun diye de herhalde anladılar.
1: O zaman çok açık edemeyeceğim mi önerinle alakalı şeyi? He?
3: Anlayan anlamış galiba.
1: Dinlesin sanki ne? Kötü yola düşmüşsün gibi. Ne olmuş ya ne? Evet nedir önerin Mehmet?
3: Benim şöyle bir önerim var. Genelde ikili ilişkilerde yaptığımız hatalardan dolayı bir öneride bulunmak istiyorum. Sevgiyi, saygıyı kendini bir şey sanana değil de hak edene verirsek tarifi mümkün olmayan mutlulukları tadabiliriz. Genel olarak ama hep böyle.
4: Allah Allah!
1: Yardır meme! Doğru ama orada da işte işin içinde duygular girdiğinde insan çok makul mantıklı kararlar alamayabiliyor ya.
3: Alamayabiliyor evet ama genelde de yani hep böyle hak etmeyen insanlara verdiğimiz için diyeyim yani. Benim tavsiyem de bu yani hak edene verirse daha iyi olur yani.
1: Ama orada da bak şöyle bir paradoks var. O kişinin hak etmediğini anlayabilmen için haddinden fazla sevgi vermiş olman gerekiyor. Yani bu hataya düştüğünde anlıyorsun aslında hata olduğunu. Yoksa nereden bileceksin yani. Dolayısıyla... Piyango be kısmet. Ha tabii gözle görülür yani Allah akıl vermiş. Yani bazı durumların denk olmadığını anlayabiliyor olman lazım. Ama yine her şey yolundaymış gibi gidip daha sonrasında bambaşka karaktere bürünen insanlar da var ne yazık ki.
3: Çok fazla. Çok fazla maalesef.
1: Senin arkadaşlar yazıyor herhalde arkadan. Bir odaklanamıyorsun.
3: Evet ya, ben anlamadım. İlk defa bağlandım.
1: Ya, ya sen bizi boş kola şişesi mi sandın Mehmet ya?
3: Memleketi herkes dinliyormuş galiba.
1: Ayağını denk al. Hemen benim külçemi yolla.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Samet diyor ki Doğan Can sen ortaokulda ne kadar harçlık alıyordun da ayda iki tane çeyrek alabiliyordun? Samet, ben okulda hiçbir şey yemezdim altın almak için. Niyeyse böyle düşün yani, kaç yaşındayken oluyor yani? 11 yaşında değil mi? 10-11 yaşında. Seviyordum. Sayıyordum bile, bir sürü altınım vardı. Sonra ne oldu hiç hatırlamıyorum. Annem tabii el koydu. Hazineye devrettik biz. O da sağa sola gittiği düğünlere, mevlitlere, oraya buraya tırtıklıya tırtıklıya. Sonra ben de o herhalde biriktirmemeye mi başladım? Ne oldu? Ya da bir şey için lazım oldu, topluca mı verdim hatırlamıyorum da. Şimdi şeye baktım. Ben 92 doğumluyum. Dolayısıyla 2002 yılında 10 yaşındayım. 2002'de asgari ücret ne kadarmış biliyor musunuz? Net asgari ücret. Ne kadar? Hadi hemen hızlıca bir sallayın. 2002'de ne kadardı sizce? Hazır mısınız? 184 TL.
2: Ne?
1: 184 lira. Ulan iki tane kahve bile alamıyor 180 liraya. Ama o zaman mesela abi bak hakikaten şunu çok iyi hatırlıyorum. Markete gidip böyle deli gibi alışveriş yapıp, öyle böyle değil, hayvan gibi alışveriş yapıyorsun yapıyorsun. 100 lira 150 lira falan filan gibi, hani böyle aylık alışveriş, haftalık alışverişler vesaire. Ya da çok uzak değil, bundan böyle ne kadar zaman diyeyim, 5-6 sene öncesinde bile 1000 lirayla dolu bir sepetle çıkabiliyordum marketten. Şimdi lan poşetin içine iki tane şey koyuyorsun, 1050 TL. Zaten günümüzün 50 lirası zamanının 5 TL'si gibi bir durum oldu. Bizim en büyük banknotumuz ne? 200 TL. 200 TL zaten artık baktığın zaman ve nesin anam ne esin, vale bile beğenmiyor abi diyor, 350 lira. Ben geçen gün dur onu anlatacaktım yayında, unuttum, kavga ettim bir yerde. Bir yere gittim bir etkinlik için, bir otele. Tamam, İstanbul'da böyle falan filan bir otel. Yani bayağı bir bilinen bir otel ve luxury bir yer yani. Neyse, işim de çok uzun değil orada, yarım saat falan kalacağım. Tamam, vale ona bakmaz, istersen 3 dakika kal.

0: geç kalmıştım. Dolayısıyla hemen indim. Otelin önünde valiye teslim ettim arabayı. Döndüm arabayı çaldım. Ne kadar dedim. Ne kadar olabilir sizce? Hazır mısınız? 1600 TL dedi bana. Sen dedim ben dalga mı geçiyorsun? Vermedim tabii ki. 200 liraya attım oraya. Beyefendi yalnız olmaz böyle. Hadi canım hadi ben bir daha gelmeyeceğim zaten buraya dedim. Vermedim. Vermedim. Orada bağırdılar. Kalabalık bir kişi vardı orada. Eğer böyle hani 2-3 kişi olsaydı muhtemelen arbede olurdu. Ben 200 lirayı oraya bıraktım. Anahtarı vermişti zaten elime. Arabama bindim kapımı kilitledim. Yalla! 1600 lira dedi ya. Aa, ay Allah razı olsun. Aldın şu gözümünle gördüğüm yere arabayı bıraktın diye. Aa, bekle veririm. Hiç kimse kusura bakmasın valla. Beni dinleyen şu an vali arkadaşlarım. Emeğinize saygım belli bir yere kadar var. Bazı yerlerde tabii çok elzem oluyor. Fakat yani böyle hani konforlu yerlerde gerçekten arabayı aldı ve ağacın altına ileri park etti. Ya hadi de git ya yürü hadi. Hadi ya hadi ya.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Neriman ben.
0: Aa Neriman. Niye öyle dedim
2: hangi
0: şimdi?
2: Niye öyle dedin? En son Kadir yayınına geldiğinde bağlanmıştım ama hatırlama imkanı olduğunu
0: düşünüyorum. Zaten mümkün değil de bir tane şarkı var ya. Neriman dolan gel.
2: Bütün arkadaşlarım öyle çalıyorlar.
0: Dur onu da çalayım bari. Sonuçta burası internet kafe. Hemen şuradan açayım. Hoş geldin Neriman. Nereden arıyordun?
2: Düzce'den arıyorum.
0: Arkadan bir bildirim geldi.
2: İşlerindeyim çalışıyorum.
0: Hayatım. Evet Neriman nedir yani acaba senin önerin tavsiyen?
2: Biraz şey olacak ama bu kadar eğlencenin yönelişinin üzerine. Ben şey tavsiye vermek istiyorum. Son dönemlerde biz çok sevdiğimiz yakın arkadaşlarımızın acı haberlerini alıyoruz. Çok fazla hastalıklar, üzücü haberler aldık. Bir şey fark ettim, onu herkese paylaşmak istiyorum. Lütfen sevdiklerinizle, ben de bunu artık daha fazla yapmaya çalışıyorum. Sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirin demek istiyorum dinleyenlere. Hani sevdiğiniz insanlara zaman ayırın. Gidemiyorsanız telefon edin.
0: Tamam doğru diyorsun da işte her zaman kayıplarda her şey yarım kalıyor. İsterse 150 yaşında olsun kaybettiğimiz kişi mutlaka bir şeyler yarım kalıyor. Dolayısıyla bunu yönetebilmek öyle çok mümkün değil. Hayatın bir koşturması var. Bir de oraya tabii duygusal bazı meseleler giriyor. Uyduruyorum. Hep ben arıyorum, o niye aramıyor? Yok öyle oldu, ben ona şunu yapmıştım, o niye evet, böyle yaptı maalesef falan. Bunların hepsi tabii ki değiştiremeyeceğimiz tek şey olan ölümün karşısında anlamını yitiriyor elbette. Ama hayat böyle. Yani şimdi bu öneriyi veriyorsun da sen ne kadar uyguluyorsun da bize artistik yapıyorsun burada.
2: İşte ben kendime ders aldım, arkadaşlara da tavsiye verdim.
0: Hiçbir şey değişmeyecek hayatında Neriman. Hepimizin bir hayat koşturması var. Hepimizin bir gailesi var, derdi var da. Sen şimdi ölüm... Hayır tamam. Ölümün olduğunu hepimiz biliyoruz tabii de. Ölüm var diye sen manyak gibi her gün etrafındaki insanları mı arıyorsun? Merhaba ne haber? Öleceğiz de bir
2: yakın ayırdan zaman ayırıyorum Doğancan.
0: Tamam. Şimdi orada da şu var. Demek ki zaman ayırdığın insanlar ve daha az zaman ayırdığın insanlar arasında türlü nedenler var ki bazılarına o kadar zaman ayırmıyorsun. O yüzden...
2: Bir önerim daha var bu arada. Ben resmi kurumda çalışıyorum. Ben onu da söylemek istiyorum. İnsanlar başvuru yapıyorlar. Dilekçeler dolduruluyor. Başvurular da geliyorlar. Lütfen altına imza attıkları şeyleri insanlar bir okusunlar arkadaşlar. Üşenmeyin okumaya.
0: O zaman siz de acele ettirmeyin. Önümüze 10 tane sayfa koyup şuraya. Devlet dairesinde bir şey imzalarken oturup işimiz gidiyor. Ya devlete de güvenmeyeceksek artık
2: yani. Bir göz atsınlar ya. Bir baksınlar ya. Ne
0: tamam. Tamam canım. Hadi Neriman kalk git. Hadi.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Ortak noktamız varmış. Gel oturup kahvaltı yapalım mı dedi. Ben de yürü git lan manyak dedim. Diyen sevgili gülümser. Resmen benim üzerimden sana mı yüründü gülümser? Kız belki büyük bir aşk hikayesi başlayacaktı. Tabii sen de müsaitsen. Sendeki bu çöp çatan potansiyeli beni benden alıyor demiş bir dinleyicim. İşte kendime ayrım yok bari sizin yüzünüz gülsün diyorum ben de. Alo.
3: Alo.
0: Merhaba kiminle mi görüşüyorum?
3: Mersin'den Ahmet Kral.
0: Aa bir dakika Ahmet. Gülümser şey yazdı. Senin üstünden söyleyeyim bari gelsin önümü falan kessin durdursun madem öyle çok istiyorsa demiş. Ay vah vah.
3: O arkadaş Doğancan konum attın yeter.
0: O arkada ne? Şu an gülümseri takip eden arkadaş ilk sapaktan sağa dön ve derhal terk et orayı. Önümü kessin. E söylemiş sana, daha ne yapacak? Neyse aman bana ne be. Otur kuru. Evet abi, neydi isim, Ahmet miydi?
3: Evet kardeşim.
0: Nedir acaba işimiz gücümüz, tanıyalım biraz.
3: Mersin'de nalburculuk yapıyoruz.
0: Nalbur.
3: Evet.
0: 2 kilo çimento.
3: Bir yaptırdım.
0: Falan filan şey gibi, o Şener Şen'in sahnesi geliyor nalbur
3: evet,
0: deyince
3: evet, aklıma. Evet, arkadaşlar da bizi onunla dalga geçiyorlar.
0: Yaz kızım. Evet Ahmet abi, nedir acaba önerin, tavsiyen?
3: Vallahi önerim şu duanım. Artık bıktık. Hepimiz melek olmuyor diye. Biz niye melek olmak için çalışıyoruz, ben onu da anlamıyorum.
0: Hmm. Yani ne diyorsun? Artık ben şeytanım mı diyorsun? Uğraşamayacağım.
3: Ya olmak ya, biz niye bütün bir dünyanın melek olmasını bekliyoruz? Ben onu anlamıyorum ki. Onu yapmıyor, bunu yapmıyor.
0: E ne yapacağız? Yani. Ben yapmayınca ne değişecek diyorsun da sonuçta. Aynen. Bir yerden başlamak lazım da niye benden başlıyoruz mu diyorsun?
3: Hayır, devamlı böyle ya, insanlık olsun, bu insana yardım edecek, öbürünü şöyle yapak, sonuçta elde yine sıfır, yine sıfır.
0: Bir şey söyleme, sen de haklısın da öbür türlü nasıl olacak? Sonuçta belli işte ahlaki insan olmayı gerektiren kurallar, belli başlı işte ne bileyim insani vasıflar, bunlar hayatı güzelleştirmiyor. Öbür türlü bunlar güzelleştirmiyor mu yani?
3: Doğanım ama düşünsene, bir emek veriyorsun bir dostluğa ya da başka bir şeye, zamanın, maddi manevi her şeyin gidiyor ve sonunda elde sıfır. Niye bunu yaptı?
0: Her zaman elde sıfır olmuyor ama. Benim yani hala da böyle uzun 15-20 senedir devam eden çok güzel dostluklarım var. Demek ki
3: seni... Seni de öpecekler.
0: Seni çok öpmüşler anlaşılan.
3: Hayır.
0: Öptürme sen de. Yani ben de olmadık adamı, olmadık şeyi, enerjiyi ya da emeği vermiyorum sonuçta yani. Sizin bence kabahatiniz şu Ahmet abi, yani sonu baştan belli olan işler oluyor çoğunlukla. Uyduruyorum yani, hırlı, hırsız ya da böyle sağa sola yalanı dolanı, osu busu olan insanlara güvenip daha sonrasında size de bir şey yaptığı zaman bana bunu nasıl yapar, ben ona bunu yaptım, bunu yaptım dememek lazım.
3: Farklı bir konu. Mesela ben sana her gün çay veriyorum ya, ilk 3 gün 4 gün teşekkür ediyorsun.
0: Evet. Ve sonra o senin görevin haline geliyor.
3: Görevin. Simit veriyorsam yanımda yine teşekkür ediyorsun. Ve bunlardan birini yapmadığım anda
0: evet,
3: bana kızıyorsun. Ya bunlar iyi bir şey değildi ki Doğan.
0: Heh, ama işte bak Ahmet abi, orada da psikoloji giriyor işin içine. Alma verme dengesi diye bir şey var. Sen 3 gün verdiysen ya da uyduruyorum 2 gün verdin. 3. gün artık onun vermesi lazım. Vermiyorsa artık sen o 4. günde bırak. Ne hali varsa görsün. Ben artık öyleyim valla. Bana emek vermeyen, emek dediğim illa maddi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani benim için bir zahmete girmeyen hiç kimse için ben de artık hiçbir şey yapmıyorum.
3: Katılıyorum sana. Eskiden dostluklar karşılıksızdı. Şu anda dostluklar mecburen oluşması için karşılıklı olmaya başladı.
0: Ama bak benim söylediğim yanlış anlaşılmasın. Benim için bir zahmete giriyor olması. Uyduruyorum yani, evet, bir şeye ihtiyacım vardır ve onun yanımda olması lazım. Sadece yanımda durması lazımdır. Yani ona zaman ayırması bile bir şey ya. O yüzden söylüyorum. Aman boşver, hepimiz göçüp gideceğiz Ahmet abi.
3: Aynen doğal.
0: İyi hadi nalbura devam. Gelsin sabah enerjimiz.
3: Arkadaşlar herkese günaydın.
0: Günaydın.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet, bugün öneri günü. Nedir acaba tavsiyen?
2: Vallahi öneri şu Doğan Can. Ben 43 yaşına geldim. Hani ne öğrendim, ne dersin dersen, herkes inanın kalbinin ekmeğini yiyor bu hayatta. Böyle hasetlikten, fesatlıktan, hirkeflikten uzak durmak çok iyi. Yoksa o bir şekilde insana geri yansıyor diye düşünüyorum. Yani iyi niyet beslemek karşıya her zaman kazandırıyor diye düşünüyorum.
3: Çok doğru. Teşekkür ediyoruz bu hayatımızı komple değiştirecek öneri için.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
4: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Neslihan Aksu ben. Kocaeli Gebze'den arıyorum.
1: Hoş geldin Neslihan. Tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın?
4: Direksiyon eğitmeniyim ben.
1: Güzel. Yollardasın evet. Sürekli.
4: Aynen öyle. Yollardayım sürekli akşama kadar.
1: Senin peki senin yan koltukta da debriyaj, fren falan var değil mi?
4: Evet evet var.
1: Ay çok yani ne o olsa bile, yani senin orada kontrolün bile olsa, yine de çok gergin bir an değil mi ya? Araba kullanmayan birine araba kullanmayı öğretmeye çalışıyor. Bazılarının böyle belki istidadı oluyor, yani daha deneyimler edinilmiş, evet, trafiğe kapalı yerlerde biliyorlar falan, ama hiçbir şey, evet, bilmeyen ve aşırı panik olan birinin böyle yaptığı bir durum var mı o derslerde?
4: Yani tabii ki illaki oluyor, ama hani biz artık alıştık tabii bu durumlara. Hani onların ne yapabileceğini de kesiyoruz. Ona göre zaten vaziyet alıyoruz. Ona göre davranıyoruz.
1: Ama yine de sizin o arabanın her tarafı vuruk kırık herhalde değil mi?
4: Aslında hani bizden kaynaklanan kazalardan değil. Genelde çevremizdeki insanlar kendileri bize çarpıyorlar, öyle söyleyeyim.
1: Ama çevrenizdeki insanları da kazaya teşvik eden şeyler yaptığı içindir muhtemelen.
4: Asla öyle şeyler yapmayız biz.
1: Öyle diyeceksin tabii, ne diyeceksin? Evet, nedir acaba önerin, tavsiyen?
4: Ya dün bir öğrencimle dersteydik. Öğrencim sınavdan kalmıştı ve hani şunu söylüyor bana sürekli, işte ben şimdi işte bütün çevremdeki kişiler şimdi bana tekrar işte sınavdan kalınca niye kaldın, işte ne olacak, niye kalıyorsun, otomatikle girdin vesaire gibi şeyler söyledi. Yani ben bence insanlar, yani genel anlamda söylüyorum bunu, sadece bunun için söylemiyorum. İnsanlar kendileri için bir şey yapsınlar. Yani çevredeki insanlar bana ne diyecek, sonunda ne olacak, beni nasıl eleştirecekler gibi düşünmeden hareket etsinler her zaman. Ben bunu söylüyorum. Kendileri için yaşasın herkes.
1: Doğru da işte yine de yani ben o kadar duygu durumumu kontrol edemeyebilirim yani. Ben de etkileniyorum haliyle. El alem ne der? Yakın arkadaşlar ne? Gerçi senin dostun olan kişi bununla dalga geçmez de. Yani herhangi bir başarısızlıkla alakalı. Bu da başarı da değil bu arada. Başarıya giden bir basamak aslında. Orada demek ki eksik olan bir şeyler vardı. Toparlarsa geçecek yani sonuçta. Ne?
4: Yani aynen, kesinlikle öyle, ama gerek yok bence diyorum ya. Hiç hani bununla alakalı kendilerine stres yüklüyorlar. Sonunda da yine başarısızlığa götürüyor.
1: Evet
4: bunu.
1: Peki şöyle bir şey soracağım. Buna ne dersin? Ben de bu arada ikinci de aldım. Yazılı da hemen geçtim de. Uygulamada ikinci de aldım ehliyeti. Evet. Onun da sebebi direkt şeyi, vitesi 2'de unutmuşum yokuş kalkışında. Stop. Neyse, oraya geçiyorum. Bazı insanlar böyle 7 kere, 8 kere, 10 kere falan giriyorlar ve o ehliyeti alamıyorlar ya. Onlara da aynı şeyi söyler misin? Üstüne mi gitsinler, yoksa artık hani senden olmayacak, anla artık mı demek lazım?
4: Yani şöyle söyleyeyim, benim yine onunla ilgili bir örneğim var. Geçenlerde benim 3. dosyamın ilk hakkında aldı öğrencim ehliyetle. Kendisi çok güzel araç kullanıyor aslında. Bunun da farkında, derslerde de çok iyiydi zaten. Ama sınavdaki streslerini yönetemedikleri için kalıyorlar zaten. Yani o yüzden de ben bu tarz insanlara pes etmeyin, devam ediyor edin diyorum zaten. Ama baktım hiç olmayacak zaten, kesinlikle devam et gibi şeyler söylemiyorum.
1: Yani. Çünkü var yani, öyle de var yani. Bu mümkün değil, trafiğe çıkmamalı diyebileceğimiz potansiyeller var, evet.
4: Var var.
1: Peki yani. Sağ ol Neslihan. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet, yine bir eve düşen yıldırımdan gelen mesaj. Leyla diyor ki, asla eşinizin ailesi sizin aileniz olmuyor. Biz alık gelinler onları anne baba sanıyoruz. Eşimin ailesi benim de ailem demeyin. Evlenecekler kulağına küpe etsin demiş, ama istisnalar kaideyi bozmaz da yani. Her durum kendi şartları içinde değerlendirilir. Leyla gayet hani gelin gittiği ailede kendi öz anne babasında görmediği ilgiyi alakayı gören de var. O biraz piyango işte, şans. Yani seni sorsak mesela kaynanana, belki o da seninle ilgili kim bilir neler söyleyecek. Yani.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Günaydın.
5: Günaydın Doğan Can.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
5: Merhabalar, Sakarya'dan Nevin ben.
1: Hoş geldin. Nevin mi dedin?
5: Evet, doğrudur.
1: Nevin, ne iş yaparsın, tanıyalım.
5: Ben öğretmenim.
1: Evet.
5: Evet, şu an yaz tatilindeyiz biliyorsun.
1: Güzel. Nedir branşımız hocam?
5: Büro yönetimi.
1: Kurum yönetimi büro. Mi?
5: Hayır. Büro yönetimi.
1: Ha, büro yönetimi. He, tamam. Ses uzaktan geliyor. Araç kiti, hoparlör ne varsa o zıkkımı kulağımıza alalım hocam lütfen.
5: Hayır.
1: Duyamıyorum. Evet.
5: Tamam.
1: Gelelim konumuza. Nedir acaba önerimiz, tavsiyemiz?
5: Evet, benim önerim, yani hayatta anı yaşamamız gerekiyor, bugünü yaşamamız gerekiyor. Gerçekten gelip geçiyor. Ben 45 yaşındayım, iki kızım var. Bunu acı bir şekilde tecrübe de ettim. 36 yaşında eşim aniden vefat etti.
3: Allah rahmet eylesin.
5: Amin, çok teşekkürler. Yani kesinlikle çok hesap yapıyoruz, kendimizi strese sokuyoruz, üzüyoruz. Bunların hepsi geliyor, geçiyor. Hayatta bildiğini okuyor, devam ediyor yani bir şekilde.
1: Doğru.
5: Çok şükür ki sağlığın her şey yerinde ama böyle bu Doğan Can, seni çok seviyorum.
1: Çok doğru. Bunu böyle hani yakınında bir kaybı olmayan insanlar da şuradan pay biçsin kendine bence. En ufak bir, evet, sağlık problemimizde bile hastaneye gittiğimizde, uyduruyorum, böyle çok ağır soğuk algınlığı geçirdiğimizde, o kolumuz kanadımız kalkmadığı anlarda bile ondan pay biçelim. Aslında sahibi olduğumuz ve şükretmemiz gereken o kadar çok fazla hem kişisel değerlerimiz var hem de etrafımızdaki insanlar var. Yayın başında da benzer bir konu üzerine sohbet etmiştik. Ama insan işte bilemiyor ki, hayatın iyi sürprizleri olduğu gibi kötü sürprizleri de var. Umarım böyle, yani hiçbir zaman keşke diyeceğimiz şeyler yaşamayalım tabii, ama ne olursa olsun günün sonunda değiştiremeyeceğimiz bu ölüm gerçeği, kaç yaşında olursa olsun erken, yani geride kalanlar için zor çünkü.
5: Kesinlikle çok haklı.
1: Bu vesileyle de rahmetli eşini de anmış olduk Nevin. Sağ ol aradığın için.
5: Hadi, çok teşekkürler.
1: Gelsin sabah enerjimizde.
5: Ankara'da okumuştum. İyi eğlenceler diliyorum bu arada sana.
1: Süper. Teşekkürler.
5: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Muran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden Dereboyu'na kadar 30. Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20. Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Merter Sapağı'na kadar 22. Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniyeten Bağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Jolly Joker Harbiye açık hava konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe, 29 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye açık havada sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarla.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Merter Sapağı'na kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Bahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye'den Bağlantı Yolu Libadiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper
3: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok, bize değerdi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.